kimse dokunamaz benim gibi sana. Sevemezsin bir daha. Unut beni. Ya da vazgeçtim.

0: İksiri Müzik Kervanı.
1: Hadi uyan artık. Dinleyicilerin seni bekliyor.

0: Mazlum bitti efendim. Yerine şimdilik bunu bulduk. Adı Şaban.
1: Nasıl? Dayanıklı mı bari?
0: Dayandığı kadar. Bir süre idare edin. Dayanırım, idare edin. Ver elini öpeyim. Oh! Elini öptürmüyor. Çok büyük adam canım. Oh! Ne oluyor be? Ne vuruyorsun lan? Vurma bak. Ben vurdum mu katı hepsi sanırsın ha. Bana bak, kendine gel. Ulan seni de, senin işini de. Bırakın, bırakın beni öldüreyim.
1: Bırakın, dokunmayın. Bırakın. Çok iyi bu. Karşılıktır ya.
0: Duymadınız mı? Şöyle şıklar. Bırakın dedi. Ne biçim iş bu ya? İstediğin bu muydu? Sakallı mıydı?
1: Evet, evet, bak, devam et.
0: Vuruyor.
1: Devam et.
0: Devam sen
1: et.
0: Bana bak.
2: Devam et, durma, devam et.
1: Çok iyi. Bana vur. Çok iyi. Ha, Allah Allah. Allah. Ben de vurayım. Sen de vur.
0: Ben vurma, ben vuruyorum.
2: Çok iyi.
1: Dur. Ha. Ha.
3: Evet.
2: Mazlumu getirin. Haşim'i getirin. Aha, karşılık veriyor. Vurma. Ya, durma. Karşılık da veriyor bak bu. Aa, Mazlum. Kim bu? Mazlum bu Şevket. Durma, devam et, vur. Aa. Günaydınlar efendim. Hepinize güzel bir gün diliyorum. Pırıltılı, olağanüstü, rahatlatıcı, günlük güneşli bir İskeçe sabahından merhabalar. Marabayım be. Ha bakalım be, canlar marabayım bakalım be. Sabah sabah gene. Hiç sormayın be. O Mazlumlar, o mesajlar efendim Hüseyin. O fotoğraflar, o kadrolar. Şevket özlettin kendini, günaydın Bulgaristan. Allah'ım sen bizi yazın ayransız, kışın yorgansız, pazarda parasız, akılda muhafaza eyleme ya Rabbi, amin, inşallah duayla başlayalım. Günümüz iyi gitsin. Durma, vur, durma. Mazlum. Allah gönlünüze göre versin. Tuttuğunuz altın olsun, tutmadığınız gümüş olsun. Allah içinizdekine göre versin efendim. Yani içinize ne hissediyorsunuz ona göre versin. Günaydınlar. Bugünün ilk günaydını Bursa'dan geldi. Çok da sevindim vallahi. Hiç gülmesen vallahi geleceğim, hırpalarım seni. Seni ayağında takunya takun takun takun ya. Günaydın Haşim, ben Bursa'dan minibüsçü Sercan. Tüm Kral FM 100 dinleyenlere ve Belçika'daki İsmet ve Jet Ömer'e selam olsun diye Sercan göndermiş. Teşekkürler Bursa. Sercan çok teşekkür ederim. Memnun oldum vallahi. İyi ki geldin, hoş geldin. Aramıza hoş geldin. Şeref verdin, dünyanın merkezine hoş geldin. Bursa harika ya. Bütün Bursa'ya senin aracılığında selamlar. Hayırlı işler diliyorum Sercan kardeş. Hayırlı işler dostum. Bırakın, karşılık veriyor, vursun. Vur. La Victoria sonra Nostra. Zafer bizim olacak diyor İspanyollar. Ciğerim o, günaydınlar. Günaydın. Arzucuğum hoş geldin. Günaydın, günaydın, günaydın. Güzel insanlar. Bereketli, kolay ve neşe dolu geçsin gününüz. Valla sen böyle deyince gerçekten bereketli ve neşe dolu geçiyor Arzu günümüz. Maşallah var. Sana da kolay gelsin Haşim. Bakayım, hadi bakalım, kara kızarım demiş. İyi yayınların olsun. İnşallah yayın birlikte oluyor. Dinleyicisiyle birlikte oluyor. Çok mersi, spasiva, danke vel. Danke schön, kitos. Arigato gozaimasu. Takina lan koşturacağım seni, takina lan. Sabah sabah. Mazlum. Gülüyorsun tabii, gülüyorsun. Bacanam hoş geldin bakalım baya. Aa, bu sabah erken bunlar. Ama siz uyumadınız mı akşamdan beri? Ay Allah ya. Bacan, hayırdır bacanam? Marabayım bayam. Mazlumu getirin bana. Karşılık veriyor, o da vuruyor. Vur. Vur Mazlum. Bravo. Tüm Kral FM ailesine selamlar. Almanya'dan Haskova'ya, Durakköy'e, Karamanlar Köyü'ne, Gumburla Köyü'ne, Sarnıç Köyü'ne, Gizikli Köyü'ne çok çok selamlar bacanağımdan. Aslı hoş geldin, Ahmet Hasan hoş geldiniz çocuklar. Hemen böyle ilk gelen mesajlara bakıyorum. Sabahleyin biliyorsunuz böyle tıkır tıkır tıkır tıkır tıkır geliyor mesajlar. Buraya be, bu ne be ya. Karizmanın böyle sıfat bulmuş hali Jet Ömer. Adam gitmiş seni dinlemek için dayı diyor. 200 avroya diyor şey aldım, gözlük aldım diyecektim baksana. Seni dinlemek için gözlük. Gözlük de seni dinliyorum abi. Teknoloji ilerledi. Vallahi müjdet öder. Günaydınlar abi. Günün hayırlı, neşen bol olsun. Amin kardeşim. Cümlemizin inşallah. Bütün dinleyicilerimizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bak be ya. Vallahi hastayım bu kralın dinleyicisine ya. Vallahi şuraya bak ya. Saygı desen var. Sevgi desen var. Karizma desen 10 numara. Beşiktaşlılık var. Bak işte Beşiktaşlı bu. Ne diyordu Jet Ömer Süleyman Baba? Efsane başkanımız. İyi insan olmadan iyi Beşiktaşlı olunmaz. Değil mi Ömer? Bak işte Ömer o. Ömer bir örnek. Jet Ömer. Ayı boğan Ömer. Ömer'i getirin. Karşılık veriyor. Hayırlı işler diliyorum herkese. Selamımı ilet. Jet Ömer'den, Ayı boğan Ömer'den herkese selamlar. Jet Ömer Belçika'dan, Ayı boğan Ömer kardeşimden Beşiktaşlı. Karakartal'dan kaçacak da az kaldı ağzımdan Ömer. İsmet'im hoş geldin İsmet. Belçika'dayız yine. Günaydın Ayşem, günaydın Kral FM. Yüzü dinleyen güzel insanlar, yüzü güzel insanlar, kendi güzel insanlar. Bak. Ula gün başladı gari hadi ya. Hadi de. Hadi bakalım herkes kendine gelsin. Rabbim gönlünüze göre güzel bir gün versin. Yüzünüz gülsün, işleriniz raz gitsin. İnşallah efendim, inşallah ne kadar güzel temenniler. Bak bak bak bak bak. Bugün de bizimle çalışan Trabzonlu Resul arkadaşımıza gelsin selamlar. Haça Trabzonlu müdür da? Trabzon'un içinden misin, dışından mısın ha? Anamı tanıyor musun, babamı tanıyor musun, eniştemi tanıyor musun? Resul hoş geldin. Hiçbir bana olmayacaksın kardeşim bu radyoya gel. Valla çok acayip güzel insanlar var. Bizi dinlemezsen takunyalı koştururuz seni Resul. Resul diyecek bu kim ya? Bu kapçı kazdı kim sabah sabah. Karadeniz'in enerjisiyle güne hızlı başladık gari. Tabii ya. Valla çok müthiş enerji veriyor Karadeniz'in bu müzikleri ha İsmet. Resul kardeşimize de selamlar. Çayınız sıcak, keyfiniz bol, muhabbetiniz daim olsun beya demiş. Trakya ağzına da dönüyor kızan arada. Baksana be ya. Ben koparayım o beli. Hay Allah. İsmet, Ciermo ve Trabzonlu Resul'den Ayı Boğan Ömer'e ve tüm dinleyenlere şaba. Ne bu ve sabah sabah şabala İsmet? İsmet, Ciermo ve Trabzonlu Resul'e, Ayı Boğan Ömer'e ve Radyo Kral dinleyicilerine, Kral Efendi'den, sabahların gülünden bülbülünden günaydınlar. Sercan'ı selamını aldık. Aleykümselam, yola dikkat etsin. Sercan yola dikkat et dedi İsmet Agam. Vur vur vur vur vur vur vur. Haça bu şarkıyı çalar mısın benim için de? Sabah sabah şarkı, hareketli şarkı istiyorsunuz çalacağım. Günaydın leoparım. Kurtlara ne oldu? Kurt nereye gitti? Günaydınlar. Yavru kurtlar. Alfa kurtlar. Dişi kurtlar. Leopar. Leopar nereden çıktı lan? İyi o da iyi. Leoparlar günaydınlar. Bak kurtlar şimdi tamam leoparlara geldik. Haftaya da pumalarla devam. Haftaya pumalarla devam eder. Pumalarım benim. Canlarım benim. Günaydın canlar. Kral FM bir markaysa en önemlisi sizsiniz tabii bunun marka olmasından dolayı. Üst düzey ayrıcalıklı, tasarruflu, cazip, yaratıcı, samimi, eğlenceli, sihirli, gelişen, cömert, dürüst bir marka. Radyo Kral Dinleyiciler Kulübü'nün hoş geldiniz. Bir kişi daha Dinleyiciler Kulübü, hatta iki kişi. Sercan ve Resul'ü aldık Trabzon'dan. Sercan Bursa'dan, Resul Trabzon'dan. Haça Trabzon'da bile bizi dinleyenler de. Pırıltılı, olağanüstü, rahatlatıcı, günlü güneşli bir İskeç'e sabahından marabayın bayağı. Hey! Leopar ne? Leopar koşturursun seni. Abi Resul abi gör benim iki katı böyle kaslı, kel kafalı, yakışıklı keltoş. Allah'ım ya. Ömer. Çok güldürüyorum beni. Leopar Ömer. Kardeşim sizin de Belçika'nın havasından mı suyundan mısın? Maşallahınız var hepiniz 2 metre böyle. 2 metre 10 NBA oyuncuları gibisiniz. Shaquille O'Neal gibisiniz bacanım. Ah kara kızanlarım benim. Pekkan'ım hoş geldin. Pekkan'la dün tanıştık. Bir vesile oldu orada tanıştık. Pekkan fotoğraflarda çıktığı gibi güler yüzlü pozitif bir arkadaşımız, genç arkadaşımız. Sağ ol Pekkan'ım. Teşekkür ederim canım. Sana da kolay gelsin. Günaydın bütün kanalda. Bu sabah yetişemiyorum mesajlarınıza. Sağ olun canlar. Çok teşekkür ederim. Ha Cengiz Agam da geldi. Şimdi birazdan Banazlı Osman Agam da gelir. Cengiz Agam kalimler arı. Tille yagacım ola kala. Bak şeysin. Uy uy uy uy. Günaydın tüysüz kurtlar. Leopar da geldi şimdi bak bak. Nasılsın bakalım görmeyeli beri? İzmo Pekkan'cığım. Çok şükür sen nasılsın bakayım? Kurabiye canavarı Pekkan. Yusuf abim günaydın. Ali ağam günaydınlar. Orçun günaydın. Güngör günaydınlar. Kırköy günaydın. Günaydın bütün Kral FM. Günaydın Aşım Agam. Akşam çok sıkıldım. Ben gelmeyecektim. Daha sonra gelecek. Galatasaray maçına penaltı verdi diye takıma ama penaltı dildo. Penaltı veren hakemin ben ta... 2 saat önce aktifmiş. Günaydınlar efendim, günaydınlar. Gökhan'cığım hoş geldin. Gökhan'ım benim. Gökhan Pile. Leoparım, kurdum, kartalım vallahi böyle. Bütün yırtıcı kuşlar var, bütün yırtıcı hayvanlar var böyle. Gökhan Pile'cim günaydın canım benim. Gökhan'ım günaydınlar. Günaydın herkese. Güray Çilingir, Güray, Güray'ım hoş geldin. Sana da günaydınlar, hayırlı işler diliyorum. Hasan Çarıkçı, kolay gelsin kralım. Günaydınlar demiş. Çok çok günaydınlar, çok çok samimi günaydınlar. Kalimeralar, kalimera seolus. Seolu da koşma kalimeralar file. Seolu da koşma, good morning. Everyone. Buenos dias, buongiorno. La Italiano, Sacramento, Momento, Cimento. Geleceğiz, Galatasaray maçına da geleceğiz. Arzu hemen geldi. Hakemin kındabını... penaltıyı vermedi. Anacığım sizler sezon başından beri bir şey yapmadınız ki, bir transfer yapmadınız ki. Forvetiniz bir sakatlanıyor. Başka forvet yok. Etipif. Indira Gandhi yani. Gaydırı kopak. Olmaz. Katastrofa. Katastrofa. Matematika yapsam bu kadar olmaz. Yani. Anacığım sen bir tane forvetinle nereye gidiyorsun ya? Tek forvetle. Olmaz Şevket. Bas şu orozun bağzına baya basar mısın demiş. Basayım bakayım. Gel bakalım orozum, Şevket'im istedi. Bastım orozuna. Horozlar var, leoparlar var efendim. Kurtlar var, hiç sorma. Günaydınlar bakalım herkeslere. Aa, yayın kesildi diye veya sadece bende mi bu oldu? Ha düzeldi. Hakem tam da ama aynen. İlk yarıya baktım Şevket. Bilmiyorum, tartışırız konuşuruz bakalım şey içerisinde. Program içerisinde konuşuruz. Bakma ilk yarıya baktım. Golü yiyinceye kadar gayet iyi oynadı. Hayır, forvet yok Galatasaray'da. Forvet yani, bunu bir tek ben mi görüyorum ya? Yönetim görmüyor mu? Sen Şampiyonlar Ligi'nde oynayacaksın arkadaş. Sen böyle sağlam bir tane ikinci bir forvet niye almıyorsun? Bak Fenerbahçe'de kaç tane forvet var? Bizde kaç tane forvet var? Ya. Adam bir sakatlandı, üçüncü bacak nasıl oynayacak? Oynayamıyor işte. Ya. İlk yarı güzel oyun, ikinci yarı cabcur. İkinci yarıya bakmadım Şevket, bir yorum yapmayayım şimdi ondan. Can Türk hoş geldin. Günaydın Aşım abi, iyi yayınlar. Kral FM ailesine selamlar. Bu sabah çok hareketlisin Aşım abi. Hiç sorma Aşım abi, her sabah hareketli. Sabah çıkmadan önce ceviz, bal, fındık. Aganigi naganigi. Efendime söyleyeyim, üstüne bir de kızılcık hoşafından içiyorum. Biraz da nar suyu. Bir de stüdyoda kahve. Tutmayın beni. Bazlumu getirin bana. Vur vur vur vur vur. Aslıcığım hoş geldin. Günaydın Aşım abi. Nasılsın? İyi yayınlar. Kolay gelsin. Kırköy'den selamlar. Kırköy'ne çok çok selamlar. Dün güzel insanlarla konuştuk, görüştük. Günaydınlar herkese. Kolay gelsin. Emrah. Vay vay vay. Takım toplanmış yine vallahi billahi. Çocuklar hepinize kolay gelsin. Hayırlı işler diliyorum. Emrah, sana ve takımına kolaylıklar diliyorum. Allah kolaylık versin canım benim. Kolay gelsin Emrah'ım. Ooo, Oya Remzan Efendi Şemsi Tebrizi ile gelmiş. Aman aman aman aman aman aman. Hakkın karşısına çıkardığı değişimlere direnmek yerine teslim ol. Bırak hayat sana rağmen değil, seninle beraber aksın. Düzenin bozulur, hayatım altı üstüne gelir diye endişe etme. Nereden biliyorsun hayatın altının üstünden daha iyi olmayacağını? Hop hop hop refile. Tipe. Günaydın herkese, kolay gelsin. Teşekkürler Oya kardeşim, sağ olasın. Güzel bir paylaşım olmuş. Nereden biliyorsun hayatının altının, üstünün, yanının, yununun, yukarısının, aşağısının öte taraftan daha iyi olmayacağını? Yeah. Kalitero, Bugaça, Gürke, Gökçeler günaydınlar. Pazar günü harika bir kermes var. Anasından istemişler de vermemişler. Nasıl vermeyecek? Kimmiş anasından isteyip de vermeyen? Alnını karıştırırız vallahi billahi. Badem gözlüler. Tüm kral dinleyicilere günaydınlar. Merhaba be yav. Dilek Hanım da öğrenmiş. Merhaba Dilek Hanım, hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz bakan be? Ayşenge, al Fatmenge mi gelecek? Salça yapacağız. Biber salçası yapacağız. Kız, Fatmenge. Hor yenge bir dal. Ah ah. Yine eski günlere gidiyoruz, KP gençlik. Şemsi Tebrizi ile başladık. Rumi ile devam edelim. Ne kadar güzel söylemiş Rumi. I lost everything, I have found myself. Günaydınlar canlar. Cilve

0: Hai uşağım. Çok çok dankeşön, çok dankeşön. Kolay gelsin Pekkan'ım. Üstü dayıma da çok selamlarımı söyle. Aşım abi söylüyor radyodan seni de. Bana şopar diye. Dinleyen seni de hiç diye bizden bahsetmeyesin dedi Hüsnü Ağa. Canım benim. Günaydın, günaydın, günaydın Barış Kalfa. Günaydın. Günaydın Barış, kolay gelsin. Erkut Çilingir, otobotlar. Günaydın aga. Günaydın. Mazlum. Kim bu? Erkut günaydın. Yasin'im hoş geldin. Günaydın aga. İlahi adalet geç aga, Türkiye'de böyle çok penaltı aldı. Oo, ateş oldu, ateş oldu. Yangın yerine döndürdü şimdi Yasin ortalığı. İlahi adalet de geç ama agacım Türkiye'de böyle çok penaltı aldılar. Avrupa'da alamazlar. Bak şimdi gene tutuşturma oğlum etrafı, dur azıcık. Derekoluna gidince söylerim, aleyküm selam, çok selam söyle, evet dur. Derekolun orayı bir kuruyordular Pekkan. Dün böyle konuştum Hüsnü Agacım'da. Ya bu dedi, orada dedi kahve içerken seni dinleyiz dedi bakalım dedi. Arada dedi davulların mavulları sal bakalım dedi. Ama dedim hareket etsenize siz azıcık. Ama nasıl hareket edelim dedi. Şeyin üstünde dedi oturuyoruz dedi orada dedi. Alacak su götürecek biz dedi maazallah dedi. Allah'ım yarım. Hadi Allah gönlünüze göre versin. Bismillahirrahmanirrahim. İşimiz ileri şeytan geri. İşimiz ileri şeytan geri. Dur Arzu çok kızdı. Dur gelsin Arzu çok kızdı. Evet penaltı değildi bence de. Tüm yorumculara göre değildi. Yapacak bir şey yok. Önümüzdeki maçta klasik cevap. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Bugün günlerden Fener Süper Lig'de birbirinizi yesek de Avrupa'da tutarız. Yedirmeyiz kimseyi. İnşallah bugün Fener alır maçı. Çok sinirlendim. Sakin ol. Relax. Çok ilahi adalet ne lan demiş. Yasin. Seni Arzu Hanım'ı tanımıyorum. İki tane makine var belinde. Ya bak ben söyleyeyim sana. Ha ben sana söyleyeyim. Oğlum şimdi idareler adaleti Avrupa maçlarında niye karıştırdın? Doğru söylüyor vallahi Arzu ben. Şaban Arzu bir şey söyle. Yasin'e bir şey söyle. Şaban. Golden Girls hoş geldin günaydın. Pop pop pop pop pop neler yazmış neler yazmış Arzu. Peh peh peh peh. Çok sinirlendim. Mazlumu getirin bana diyor Arzu. Lan demedim tamam, onu ben cümle böyle geldiği için dedim. Arzu sen de kızma, Arzu beni bile paralayacak. Ayşim gelirim oraya vallahi bak. Evlerine para aman. Olmayın be. Bu sene de şampiyon olmayın be. Bu sene de olmayın şampiyon. Bra bra bra bra bra. Yasin. Bu sene de şampiyon olmayın be. Olmayın olmayın. Bunlar gene aşılar ya koyu ya koyu ya koyu. Okey sabah sabah sabah. Niye açtın açtın açtın açtın açtın. Ekoyu yoyu yoyu. Galatasaray sıray sıray sıray sıray. Fener fener fener. Oğlum kapasanıza sıray sıray sıray. Mazlumu çağırın çağırın çağırın çağırın. Arzu ekoyu açtı bunlar. Ortalık karışmasın diye. Bu sene o sene değil Yasin. Üzgünüm demiş. Aldın mı Yasin? Benim güzel dileklerde bulunuyorum. Yasin Bey ilahi adaletten bahsediyor. Bence de uygun olmadı Yasin. Alcan olsun Yasin. Süpürgenin topuzunda koşturması seni Arzu Hanım. Sen tanımıyorsun Arzu Hanım Yasin. Hey hey hey. Balıkesirli o. Balıkesir bandırma boşuna aldırma dil. Hey hey. Bırak Arzu bırak şey yapma. Çıkarma şimdi makineyi. Bırak dursun orada bırak. Leopard akşam gol atmış. Bu sabah enerji full. Yaşa bacanak. Sor bakalım niye enerji full bacanak. Bir sor bir. Sor. Ha, sor. Günaydın bırak kızar. Hayırlı yayınlar. Münih'ten İskeç'e selam olsun demiş Cengiz Aga. Cengiz Aga. Dille ola kala endakşıyı başladı. Resul bu kadar... Aydı gene. Haşimciğim Resul tuvaletteydi. Söylediklerini duymamış. Geldi mi şimdi İsmet? Resul hoş geldin baya. Bizim Trabzonlu Resul bu mu? Bu şimdi İsmet tabii ben de çok iyi tanımıyorum. Bugün tanıştık da. Bu ne o ya? NBA oyuncuları gibi maşallah. O kovboy filmlerindeki arkadaşım. Valla Resul kardeş. Valla haça memnun oldum da seni tanıdığıma. Bravo. Hoş geldin Resul. Bana Osman Agam, koca kurt, alfa kurt hoş geldin. Herkese günaydın bakalım. Yasin,
1: Keşke bugünkü maçı bir bekleseydi be demiş. Bak ya Yasin. Olmadı, tepki alıyorsun Yasin, kendine gel. Gürkan'ı dinleme. Gürkan'ı dinleye dinleye böyle oldun Yasin.

0: Kim bu?
1: Mazlum bitti efendim. Yerine şimdilik bunu bulduk. Adı Şaban.
2: Nasıl? Dayanıklı mı bari?
1: Dayandığı kadar. Bir süre idare edin.
0: Dayanırım, idare edin. Ver elini öpeyim. Oh! Elini öptürmüyor. Çok büyük adam canım. Oh! Ne oluyor be? Ne vuruyorsun lan? Vurma bak. Ben vurdum mu katil hepsi sanırsın ha. Bana bak, kendine gel. Ulan seni de, senin işini de. Bırakın beni, öldürün.
3: Bırakın, dokunmayın.
4: Bırakın. Dokunmayın, bırakın. Karşılık veriyor Mazlum. Vur Mazlum, vur. Gel dedim, geldim. Yasir. Vallahi bak hiç. Hepsini okum, hepsini bırak. Kamtarım hoş geldin. Abim günaydınlar bakan. Nasılsın? Kolay gelsin. Hayırlı programlar dilerim demiş. Teşekkürler. İşimiz maf.
5: Hayır be.
4: Hemen bir maçta Şampiyonlar Ligi maçında siz Mesut. Kaptanım, forvet almayın. Gelecek maç Barcelona'da, oradan da 0 puan. Ondan sonra bakacağız bakalım diğer maçlara. Önümüzdeki maçlara bakacağız diyor Mesut. Medeniyeti reddet. Geleneklerine sahip çık. Günaydınlar. Yasin.

0: γράφουμε, είσαι έτοιμος?
1: Πάντα.
2: Γράψε, γράψε, γράψε Γιώργο, γράψε. Γράψε εκεί που πήγες Γιώργο, γράψε. Σήμερα, you know, pop müziğinin belki de en samimi, öyle değerlendirmek istiyorum kendi görüşüm, nacizane görüşüm, en samimi pop starlarından bir tanesi. Çok çok ünlü, ülkemizde çok ünlü bir isimdi. Dün vefat haberini öğrendik. Aynı dönemlerde askerdeydik. Mazonakis'den Yorgo Mazonakis. Rey Yorgo kim bu? Rey Yorgo. Gatiye Figezeri File. Çok erken yaşta dün rahmetli olmuş. Ben de daha sonra öğrendim. Allah rahmet eylesin. Gerçekten güzel şarkıları var. Yani bilmeyenler dinlesin. Gerçekten mükemmel şarkılar. Bir de şey evvel. Bizim Yorgo böyle şeydi. Hani işte çok ünlü oldu da parayı buldu da şımaran bir tiplerden falan hiç değildi. Böyle gayet samimi güzel şarkıları vardı. Müziklerde falan insanları çok acayip coşturuyordu. Mekanı cennet olsun. Hani derler ya. Γιώργο, καλό παράδεισο ρε φίλε.

Daha 5 gün önce Osimhen penaltı alırken Göztepe maçında bir şey demediniz. Ya Yasin sen niye bazı şeyleri karıştırıyorsun be canım ciğerim benim. Bak şimdi. Onlar Türkiye Ligi'nde olanlar Avrupa maçını değerlendiriyor. Sen Akkaş diyor sen yiyeceksin kurşunu. Kurşun 2 kuruş diyor Seda Sayat. Şimdi penaltı değil. Şampiyon olmasak da ölümüne fener. Bre bre bre bre. Ortalık iyice karıştı. İyice karıştı ortalık. Bir de platin biberi yersen dolmalık. Getireyim mi diyorsun Can Türk Hikmet? Getir tabii kardeşim en sevdiklerimden. Ya Can Türk ben onları ne yapıyorum biliyor musun? İçini böyle güzelce temizliyorum tamam mı? Azıcık kaşar böyle rendeli kaşar biraz da peynir fırına. 3-4 tane böyle çıkarıyorsun meze. Hop hop hop hop hop edeyim bu. Nasıl meze oluyor onlarda biliyor musun? Pekkan'ın Derekoğlu'na gidince herkesciklere çok selamlar söyle Derekoğlu'nda tamam mı? Bu baldan yedin mi? Çalıkçıhasan günaydın. Çalıkçıhasan'da balda var. Bana da bir şişe getir oradan. Önümüz kış. Yağlanmamız lazım. Günaydınlar söyle Yasin'e şımarmasın. Ya aldın mı Yasin? Yasin yalnız değildir. Yasinlerin desteklicisiyiz demiş Güray Çilingir. Aa, Güray? Hayırdır oğlum? Çağıracağım şimdi bak mazlumu. Haber doğru demek Masonakis öldü mü be? Vallahi hiç sorma ya Şevket. Ben de çok üzüldüm dün duydum. Eve geldim hanım diyor duydun mu diyor. Neyi duyayım dedim ya duymadım bir şey. Bir cenazedeydi dün. Böyle böyle falan dedi. Tanıyordun yorum, dinliyordun şarkıları ki dinliyorsun yani gerçekten güzel şarkıları var. Mesela onlardan bir tanesi, en çok tanınanlardan bir tanesini hemencik ben sizlere dinleteyim. Yani şimdi nasıl diyeyim ya, yani bazen böyle inanamıyorsun birkaç zaman. Yani bir de bizim temsil edemediğimiz bir tarzda yaşantısı vardı. İnanamıyorsun diyorsun ya ne zaman oldu, dün şarkı söylüyordu ya da dün görmüştük. Ama öyle işte. Kısmet oraya kadarmış. Aydın hoş geldin. Günaydın Haşim Bey. Çok konuşuyorsun sen bu sabah Galatasaray için. Sıkma sen canını demiş. Ben mi konuşuyorum oğlum Galatasaray için? Ne tarafından dinliyorsun Aydın programı? Aydın. Aydın Allah. Gurumla dönette uydur Aydın.

Söyle gelsin Haşim Aga. Fişek 50 lepta. 50 kuruş. 50 lira abi. Göreceğim bugün Fenerbahçe, bakalım Roma'dan ne yapacaklar onlar demiş. Bakalım Roman havası mı oynayacaklar demiş. Haşim Aga'm çok selam söyle. Drive demiş bunu, bak gelsin. Ona göre karıştırdın ortalığı gene bana. Ah bre gelsin. Jet Ömer. Pop pop pop pop. Vallahi 40 pınar pehlivanları gibi maşallah baya. Kızana bak bre. Pehlivan Ömer. Yürü Yasin, yürü, arkandayım, devam ileri, korkma devam demiş. Kurşun bir evre olsa ne olur demiş. Brey. Porsche Esat, günaydın dayıcım, hoş geldin. Kalimera, günaydınlar, guten morgen, iyi yayınlar dayı, kolay gelsin demiş. Teşekkürler, sağ olasın, sana da kolay gelsin.

O senin acilen güncellemen lazım bacanak. Hafıza silici ağrıların yok olur. Vallahi mı ya? Hafıza siliciyi belime mi sürüyorum? Nasıl yapıyorum onu bacanam? Onu bir açıklasana bana. Havadan mıdır, sudan mıdır? Ne oldu ya? Bir arkadaş da yazmış, senin ilacını ben biliyorum. Gel seni ovaya götüreyim. Çok edepsizsiniz vallahi billahi. Şevketli, kerametli, muhabbetli, kudretli, sevimli dinleyicilerim, çok sağ olasınız. Emr-ü ferman siz kıymetli dinleyicilerimizdir. Ne bu ve padişahlar gibi oldu. Şevketli, kerametli, muhabbetli, kudretli, sevimli dinleyicilerim. Günaydın canlarım benim. Emr-ü ferman siz kıymetli dinleyicilerimdir. Vur deyin vuralım. Vururuz.

Bugün ve yarın tam 7 tane Diarkeaz Kombine Aux Xanti takımımızın, şehrimiz takımın kombinelerinden vereceğim. 7 tane. Bugün 3 tane veya 4, yarın da 3 tane vereceğim. Peki. Hazır olun. Çok kolay sorular soracağım ki soruyorum zaten. 120 ve 150 euro değerinde kombine biletlerim. Ama Radyo Kral'ın dinleyicisine yarışmalarla birlikte bedava. Can Türk, öyle parmaklar olmaz. Cumartesi günü berber dükkanına bekliyorum kırmızı biberleri. Canım benim.

Yanıyam abi, ateş gibiyim demiş. Trakya kızları bizim Şet Ömer. Yananı görür Allah, merak etme. Hava güzel Belçika'da bugün, bakıyorum. İnatlaşma benimle, bacaklarına sıkarım. Şöyle Yasin'e, el alemin S nokta nokta gerdeğe girme. Orası da Osman Agam. Koca kurdum, eyvallah, mesaj yerine gitti. Ver ver ver ver ver. Simalarınız yüzünüz hep gülsün. Arada da birazcık ağlasın, dünyanın gerçeklerini hatırlamak

bu ne kadar güzel bir fotoğraf ya Arzu. Hop hop hop hop. O kadar güzel bir kahvede kahve içiliyor ki. Kurban olurum ben ona. Kurban olurum ona ben. Afiyet bal şeker olsun. Sabah kahvesini yudumlayıp Çabuk Kapçık ağzını dinleyenlere. Günaydınlar efendim. Vay vay vay vay vay vay. Mest oldum şimdi vallahi. İste kız, hangi şarkı istiyorsun söyle.

0: Ayberk Şerifoğlu, günaydın güzel kardeşim. Arkadaşlarına ve sana çok çok günaydınlar. Kalbinizin frekansıyla Aşk Gibi Radyo'da, Radyo Kral'da dinleyenler kulübündesiniz. Sabahın bu güzel sohbetleriyle birlikte yine sizlerle birlikteyiz. Yunus ne güzel söylemiş, bir avuç toprak biraz da suyum ben. La oğlum neyimizle övünelim, işte buyuz biz demiş.
1: Buralara yaz günü kar yağıyor canım hele.

Şimdi hemen onu bakıyorum. Verin çocuklar bana. Çok nafile yaşıyoruz bu abi demiş. Agapo Simeni. Ne yazmışsın kuzdur azıcık bakayım. Nandamonun kseni. Key diyotuz da. Apola piyap. Çıksana canlı yerine sen bunları söyleyesen Baylin'cim. Agapo Simeni kati bu sefer mi? Bizim Yorgun'un şarkısı bu. Ere Yorgun'u masakın hazır efendim. Στο να θες να φτάσεις στην υπερβολή, καλό παράδεισο διέλεμα σου μάλλον. Günaydınlar. Günaydınlar Aylin'im. Allah ben bile çok şaşırdım. La şimdi diyeceksin. Şimdi neye şaşırdım? Bu dünyada ölüm diye bir gerçek var işte. Var. Bugün varsın, yarın yoksun değil. Bugün varsın. Bir iki saat sonra, bir dakika sonra ne olacağım belli değil. Aynen. Aylin kız, hiç ben seni canlı yayına çıkardım mı? Çok da güzel bir şarkısı o Aylin değil mi? Çıkacağım mı canlı yayına? Yarın Sezer'in günü. Sezer tabii ki. Bütün hafta sordunuz. Sezer isteriz, Sezer isteriz diye. Yarın kendi saatinde, kendi gününde Kurtlar Vadisi'nde.

Yerinde dur. Yeter, Galatasaray için artık konuşma. Penaltı ne bunlar? Sen Beşiktaş'a bak. Biz ölümüz dirimiz herkese yeteriz. Her yerde. Canım benim aşımım demiş Aydın Lefteriz. Oğlum bir kere ben bir şey demedim Galatasaray için. Sen ne ara nereden? Sezer yarın kaçta? Soruyorlar Sezer yarın kaç? Sezer kaçta çıkacaksın yarın canım benim? Şimdi onun Serkan işleri var ya, ayarlaması lazım kaç gibi gelecek diye.

0: Bir çuval getireceğim Ayşe abi. Halal olsun. Getir be. Vereceğiz sağa sola. Konu komşuya da vereceğiz. Sol elinden verdiğini sağ elin duymasın derler ya. Vereceğiz. Hepimiz sebeplenelim. Allah size daha çok versin Can Türk'üm. Tarlada çalışanlara kolaylıklar diliyorum. Toprağınız bereketli, işiniz bereketli, mutfağınız, aşınız bereketli olsun. Gönlünüz bereketli olsun, ruhunuz güzel olsun güzel insanlar. Emr-ü ferman sizindir. Siz söyleyin biz vuralım. Şey aman biz çalalım.
1: Yaşa Trakya yaşa. Haydi be oyna bakalım.
0: Hoppa simara figi nedir efile? Valla ortalık böyle Kurtlar Vadisi gibi oldu. Yasin kardeşim demiş ki şöyle demiştim. Kapayı ne koyuyor. Niye açtınız oğlum? Bir dakika kalk. Sonra açarsınız sınırsınız. Ekoyu.
1: Yaşa.
0: Kapadınız. Ha kapamışlar. Yasin Kallancı demiş demirden korkaydık. Trene binmezdik. Tencereden yemek yemezdik demiş. Bıra. Ne yani bazıları mutlu olacak diye doğruları konuşmayalım. Oğlum Avrupa ile Türkiye ligini niye karıştırdın? Sıkıntı orada. Anlatabildim mi? Demirden korksaydık tencereden, düdüklü tencereden yemek yemezdik dayı. Bizim buralarda kurşun 65 lira mı olmuş diyor. Ha, o da pahalanmış. Şikrinyar ligde yaptıklarını... Bu baya gidecek gibi geliyor bu şimdi bu tartışma. Bak sponsorlara geçiyorum. Saat 10 olmuş. Şikrinyar efendim ligde yaptıklarını Avrupa'da yapsın göreceğiz demek içimden geliyor ama... Sonra aklıma Hacı Bostanoğlu'nun UEFA ile görüşüp klarnetçi şavuk görmüş tavşan gibi oldum. Dur şimdi. Hacı Bostanoğlu kim bu oğlum Şevket? UEFA ile görüşüp FB'nin ceza almamasına yardım ettiği aklıma gelince diyeyim Şevket dur çocuğum. Kendi kendime. Bunlar UEFA hakemlerini de satın alır. Bunlarda para var diyorum Şevket. Kendi kendine çok konuşma. Ama ve lakin parayla değil sırayla. Aux Xanthi diğer kez kombine. Hangi tarihte kuruldu? İlk tarihini gönderene bir kombineyi veriyorum. Bir diğer kez veriyorum. 2026-2027 diğer kezler kombine biletleri Aux Xanthi'den Radyo Kral'dan. Hangi yılda kuruldu Eskişehir takımımız? Yazın, kombineyi kapın.

Sen bunları Gürkan'dan öğrendin değil mi? Aga yapay zekayla bir konuşma yapsana. Ben gerçek zekalarla konuşma yapıyorum. Yapay mapay ne yapacağım? Yapay zekayla niye konuşacağım? Ne konuşacağım yapay zekayla? Yüz veriyorsunuz böyle yapay zekaya. Ondan sonra Aydın Lefteriz 1967, Serkan Süleyman 1967. İkisine de veriyorum. Bravo. Tebrik ediyorum Aydın'ı da, Serkan Süleyman'ı da. 1967'nin de Auxxanthi takımımızın o güzel güzel şehrimizin takımı kuruldu. Simalarımız yüzümüz güldü. Bir ara UEFA'da da oynadık. Serkan'ım cumartesi günü geliyorsun berber dükkanına. Şevket'im cumartesi günü gel. Diğer kazların kombilerinin iki tanesini verdim. Yarın da vereceğim.

Aydın yalnız bana soy isminin böyle bir doğru şekilde gönder. Aydın Hasanoğlu Aydın Galatasaraylıoğlu Osimhenoğlu Aydın diye. Soyadını da bir gönderirsen çok memnun olurum. Hemen listeleri vereceğiz çünkü. Serkan Süleyman ve Aydın. Tebrik ederim. Yapay zeka ile konuşma. Konuşmayacağım zaten ya. Onun bana istek göndermesi lazım. Yapay zekanın bana e-mail gönderip Aşim Bey sizinle konuşmak... Bey'i bırak da Aşim. Aşim Çolak sizinle konuşmak istiyorum desin. Değerlendireceğim. Biz insanlarla konuşuruz. Yapay zeka ile işimiz olmaz. Vururum mala.

Eyvallah Aydın Hocam. Aydın Hocam demiş ki benim yerime başkasına verebilirsin demiş. Neyi vereceğiz başka? Hayır şey kombineyi. Tamam istemiyorsan sen bilirsin. Başkasına vereceğiz o zaman. Bir tanesini Serkan Süleyman'a verdik. Program içerisinde yine kombine biletlerimizi diğer kazları vereceğim. Yarın da Aydın maçlara gitmiyor musun oğlum sen? Diğer kazları vereceğim. Yarın da Aydın maçlara gitmiyor musun oğlum sen? Cengiz Agam Münih'ten demiş kırmızı biberlerden bir paket gönder.

Yasin, Porsche Esat Agam demiş ki Yasin'e selamlar. Yasin tek değilsin, arkandayız. İki kişi olduk. İleri Yasin, korkma demiş. Yasin haberin olsun, Roma içimizden geçecek. Bu kadar yani. Fenerbahçe'nin içinden geçecekmiş Roma. Öyle dedi ben. Porsche Esat dedi.

0: yüzünüz işinizde, kulağınız radyonuz Kral FM'de olsun.
1: Carecle estrapeja, carecle estrapeja, que a babu paga, que a mademinha, carecle estrapeja.

İsmet, saldım cereyanı makam. Toplaşı makam orada Trabzon'da arkadaşlarla falan böyle Resul, ciğer mi? Bir arkadaş beni aradı. Telefon numarası daha sonra görüşelim. 6.90'ı tamam. Of of of, mesajlara bak of. Dur şimdi. Aylin'cim. Hakaç oradan abi, yapamam ben öyle. Ben yüz yüze insanıyım. E tamam, gel o zaman burada programda yapalım. Konuşalım. İki tane mikrofon var zaten. Ay Allah'ım yarabbim Aylin. Kızım canlı yayına çıkacaksın. Bak Sezer çıkıyor. Arzu ablan çıktı. Bir sürü insan çıktı canlı yayına. Hakaç oradan abi demiş. Kız. Aylin'le yeni haftada, yeni programda şey okuyorsun, burçları falan okuyormuşsun. Aylin, hanımlar arıyorlarmış, böyle canlı yayına katılıyorsun. Arzu ile birlikte vallahi yemin ederim süper program yaparsınız ha. Vallahi bak. Arzu ablan oradan, Almanya'dan sen burada, süper bir program olur. Kadınlar matinesi ha. Arzu ne diyorsun? Vallahi bak harika olur ha. Kadınlar matinesi. Aylin bunu bir düşün. Tamam Serkan'ım, cumartesi günü gel berber dükkanına, oradan kombineni hemen vereceğim. Efendim, Ramazan girdi ve Deli Emrah. Emrah kolay gelsin tekrar. Boyama ve alçı işleri, mekanlarınızda yenilik zamanı, duvarlarınızın boyaya mı ihtiyacı var? Onlar çok büyük bir grup. Böyle birlikte çalışıyorlar. Hepsine ayrı ayrı iyi günler diliyorum. Hayırlı işleriniz olsun, bol kazançlar. Alçı işleri mi yapılacak yoksa baştan aşağı bir tadilat mı gerekli? 14 yıllık tecrübesiyle Girikli Ramazan ve Deli Emrah yaşam alanlarınıza değer katıyor. Alın teri ve ustalıkla geniş ekipleriyle her adımı aynı titizlikle atıyor. Sizlere en temiz işçiliği sunuyor. Girikli Ramazan 693-977-7507. Deli Emrah 698-675.

Sosyal medyada Facebook ve Instagram'da Ramazan Giritli ve Emrah Leyla hesaplarını takip edebilirsiniz. Adres Dinkler Köyü. 14 yıllık tecrübe, özenli işçilik ve güvenilir hizmet. Ramazan Giritli ve Deli Emrah, günaydınlar. La la la la la la la. Welcome, welcome, welcome. Good morning. The morning doesn't start with coffee, start with Radyo Kral. Türkan Hanım, hoş geldiniz. Günaydınlar size de. İlk girince soğuk ama sonra alışıyorsunuz canlı yayına. Sen ilk başta öyle mi hissettin Sezen? Aylin diyor, Hakaç oradan abi diyor, ben yapamam o işi diyor. Çatınız mı yapılacak? Dur, dur şimdi. Ticaret Ömer'in o şey güzel. Kendi reklamını kendi yapıyor adam. Yalnız Ömer, reklam parası alırım bak ona göre ha. Roma kimmiş bizim içimizden geçecek diyor Murat. Roma mı? Roma şöyle bir şey. Futbol takımı. Şimdi ben de bu sabah benim Yunanistan'dan arkadaşlar Facebook yüklemiş, oradan gördüm. Hem içeriden hem dışarıdan sabaha hiç iç bir şeycin kalmaz. Getireceğim, Adem'de de bal getirecekmiş, onun arıları orijinal. Bio ayrı. Arılar mı orijinal, bal mı orijinal? Ama çözemedim şimdi. La bu şeye benzedi. Yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan? Nasıl olacak babacanam o iş? Aa babacanam benim. Brom'la Donette Udri. Adem'in arıları orijinal, bio %100. Orijinal arı. Deformasyon değil yani. Yapay arı değil. Dokunmasın obaya. Günaydın sıracım. Akşamki hakemin onun doğumundan anasına. Kim? Sakin çocuklar dinliyor. Arabada kızan var, sıra sakin. Günaydın sıracım. Toparlayalım şöyle bir mesajı. Akşamki hakemin onun doğumundan anasına, babasına, dayısına, halasına... Kim yardım ettiyse, yedi ceddini, gelmişini, geçmişini, geleceğini bayramda inşallah ziyaret ederiz demiş Sıracık. Çok da güzel edebi bir şey yazmış. Buna kırmızı kart vermedi. A.M.O.R.O.S.P.U.V. bilmem ne evladı. Tövbe ya, tövbe. Şşş, sıra. Horozlanma. Sıram baya baya bir sinirli akşamdan beri. Almayın, almayın siz forvet. Almayın forvet. Aylin'i al canlı yayına, muhteşem yayın olur. Verimli bir yayın olur. Seviyorum Aylin'i, yaşa demiş. Arzu ablan söylemiş Aylin. Çok meyilliyiz depresyona girmeye. Çok pop pop öyle devam. Dün bir video izledim. Çocuğa soruyorlar, Türkiye mi Bulgaristan mı diye. Çocuk çok güzel cevap verdi. Türkiye kalbimiz, Bulgaristan evimiz diye. Bugün bu şekil devam edelim, damara girmeyelim. Zaten dün Recep abimle çok efkarladık, çok cigara içtik. Cigaradan paketi kaç para oldu siz bildiğiniz mi? Bırakın artık bu cigarayı. Dün bayağı efkarlı gitti program. Hatta arkadaşlarla falan görüştük programdan sonra. Akşamüstü bir yerlere falan gittim. Abi az kaldı işi gücü bırakıyordu bugün dediler Arzu. Aylin canlı yayına bekliyorum.

konuşamam. Turgay Hanım, belki istediğiniz bir şarkı vardır, bize yazın, biz de hemen dinletelim size. Her gün gidersin ama yapamam. Cenus Bey Yabancı Dil Eğitim Merkezi Kendrock Şorungloson Gökçeler'de belediye binasının arkasında postanenin yanında tabii ki kayıtlar başladı. Yeni eğitim programı da, yeni eğitim dönemi de başladı. 25 yıllık tecrübeleriyle bölgemizin, İskeçe bölgemizin en kapsamlı, en nitelikli, kaliteli ve deneyimli öğretmenleriyle sizi ve çocuklarınızı güçlü bir dil eğitimine hazırlıyor. Cenus Bey Dahi Arı Yabancı Dil Eğitim Merkezi Gökçeler Selero'da, İskeçe Xandı'da. Türkçe, Yunanca, İngilizce ve Almanca dersleriyle birlikte Cenus Bey Instagram'da da aynı şekilde takip edebilirsiniz. Kıdafandazopoli. 5-12 yaş arasındaki çocuklarınız için yaratıcı etkinlik merkezi, el becerilerini, sosyal aktivitelerini ve profesyonel öğretmenleriyle okul derslerine desteğiyle yepyeni ve enerjik yapısıyla Bekir yolu üzerinde KEP'in yanında yaratıcı etkinlik merkezi. Telefon numaraları değişti, buradan söylüyorum. Facebook ve Instagram'daki Kıdap Fundosopoli isimli sayfadan bulabilirsiniz yeni telefon numaralarını. ESPA programı alan aileler için bedava. Tabii ki kayıtlar başladı. Yaratıcı Etkinlik Merkezi

Mehmet Osman'ım. Good morning efendim, nasılsınız demiş. Good morning ki Mr. Mehmet Osman. Thank you very much. How are you? How is it going Mr. Mehmet Osman? Hani nasıl diyorlar sizin dilinizde? Çok selam söyle babana. Ha? Radyonun gülü, bülbülü, kurdasanından Aykan Agam. Radyo Kral'dan kurdasanından Aykan Agam'a. Şavuk görmüş tavşanlara, leoparlara, aslanlara, kurtlara, şaba.

Çatınız mı yapılacak? Jet Ömer. Bursalı İsmet. Ciermo. İspanyol Ciermo. Diğer lakabı amirime ulaşabilirsiniz. Telefon numarası, e-mail, Instagram versene oğlum Jet Ömer. Ben mi hatırlatacağım sana bunları? Ben de hemen İvan telefonunu, İvan numarasını gönderiyorum. Aksın paralar. Çatınız mı akıyor? Akmasın anam. Münih'ten Cengiz Agan'dan İskeç'e Şaban. Cengiz Aga, şabalar bayağı toplandı. Öyle kırmızı biberle olacak şey değil bunlar. Seni ona göre.

1905'te Ali Samiyen Beyefendi öncülüğünde kuruldu. Herkes bilir bunu demiş Banazlı Osman Aga. Bilinçaltına yedik gene bir şeyler ama dur bakalım çıkartamadım ben. O zamandan beyefendilik tabii 1905 yılında. Berke'dim hoş geldin. Günaydın. Kolay gelsin abi. İyi yayınlar dilerim. Gökçelere dikkat. Yine çok yoğun. Çok teşekkür ederim. Her hafta uyarıyor bizi. Gökçelerde Gökçeler pazarı var. Çok yoğunluk varmış. Berket Çilingir dostum uyardı. Ya Berket akşam Mazonakis'in sen böyle paylaşmışsın. Senden öğrendim. Senden gördüm. Efigik Yorgakis Refile. Ere Yorgo. Ere Yorgo. Dimas Yekanes. Gökçelerden geçecek olan dinleyicilerimize dikkatli olsunlar. Gökçeler pazarı var. Çok kalabalık. Arabalar sağlı sollu. Yavaşça, usulca geçin. 25'le geçin. Takite atmayın.

0: Stavros Pazarancı'dan önce Aykan Agam çok böyle yerinde bir hatırlatma yaptı. Ben hiç unutturdum onu Aykan Agacığım. Bir bakayım.
1: Dur bakayım. Ağacığım. Hani bana söz verdiydin ha kardeşim.
0: Ne gibi?
1: Evlendirme programı açacaktın. Buluşturma programı.
0: Ne oldu?
1: Buluşturma programı. Sen de ya bu işi ayarlayalım. Ben tamam parayı topladım. Stüdyoyu nereye kuracağız? Ona göre. İlk kimden başlayacağız dersen bulacağız veya başlayacağız yani kimden olursa. Yani bulacağız çaresini. Bak gör ne sevaplı olacak. Ne sevap kazanacağız.
0: Çok sevap.
1: İnan ki çok başarılı olacağız.
0: Sağ ol.
1: Yani gör sen be ya.
0: Tamam.
1: Yani çok var konuşacaklarım ama neyse bu kadardık.
0: Tamam. Sağ ol. Zaten çok sevaba ihtiyacımız var. Cehennemlik istiyor. Aykan Agam'a şama. Aşim Çolak ile kısmetse olur. Bak Mehmet hemen geldi. Aykan Aga. Doğru be. Evlendirme programı yapacaktık. Ne oldu bunlar? Yılbaşından sonra başlayalım biz bu işe kısmet olursa. Kısmet diyelim Aykan Agacığım. Bak Mehmet Osman buldu bile. Aşim Çolak ile kısmetse olur programı. Sezer ne diyorsun? O ailenin programa çıkacak. Yok öyle bedavadan sade dinlemek. Tanıştırma programı mı? Aylin duydu, Sezer ne söyledi? O Aylin bu programa çıkacak. Öyle dinliyorum. Havalar çok güzel, muhabbet güzel yok. Şavuk görmüş tavşan gibi oluruz. O Aylin bu programa çıkacak, bitti. Şimdi böğün olur, 1 Mayıs'ta olur, ne zaman olur bilemem orası. Evlendirme programı çok yakında. Sevaba da ihtiyacımız var zaten. Amel defteri bayağı bir dolu. Barazlı Osman Akın dedi ya bir güzel. Aşim dijitale çevirdi. Kolay mı öyle? Efendim ülkünüz, idealiniz, mefkureniz geliş olsun. Akıbetini çok merak ediyorum, hiç sorma. Simalarınız hep gülsün efendim. Sağ ol Aykan Agam. Bir ben o... Hayır, o programın içeriği öyle değil Sezer. Teessüf ederim. Hiç yakışmadı ağzına, hiç yakışmadı. Ha Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Bismillahirrahmanirrahim. İşimiz ileri şeytan gel. Hadi bakayım. Şimdi yüksek müsaadenizle sponsorları biraz okumamız lazım. Dosteki Bobo tabii ki dün açtı. Ona da bakacağız ama hemen onu bana verin arkadaşlar. Fotoğrafı bana hemen gönderin lütfen. Gökçelerdeki ile alakalı. Pazar günü çok güzel bir hayır kermesi var. Hemen. Hayır. Öteki tarafta. Ciermo'nun bak videosunu gönderiyorlar bana. Ciermo Buenos Dias. How are you my friend? Ciermo. Oğlum göndersenize fotoğrafı. Dayı bulamıyoruz. Lan nasıl bulamıyorsunuz? Eko'yu açma kopçasını buluyorsunuz ama.

Gökçeler Cami hayır kermesi, bütün halkımız, bütün dinleyicilerimiz davetlidir. Ben tebrik ediyorum Gökçeler halkını, bu işle ilgilenenleri. Ve bugün Gökçeler'de pazar var. Gökçeler pazarı. Asfalt boyu Gökçeler, çok teşekkür ediyorum. Programlar başladığından beri en çok çalıştığımız, işbirliği yaptığımız köylerden bir tanesi Gökçeler. Helal olsun, teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin. Yaşa Cem, hoş geldin. Mangal var, krepler var, çiğ köfte var, çeşit çeşit yiyecekler, kahve, çiçekler ve yüz boyama. 13.09.2026, yani pazar günü saat 2'de başlayacak. Gece saat 12'ye kadar yer Gökçeler Cami avlusu. Çekiliş ve çeşitli hediyeler de olacak. Güzel yemekler var, çiğ köfteler var, pideler var, kahve var, sohbet var, muhabbet var. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Pazar günü Gökçeler'de saat 2'de başlıyor program. Biraz programdan sonra ben arasam sizi, olur mu? Ömer'im hoş geldin. Can dostum, yeni bir günün sabahından daha selamlar, saygılar, kolay gelsin. İyi çalışmalar Londra'dan. Tüm Kral FM dinleyicilerine selam olsun demiş. Çok çok teşekkür ederim. Bugünkü ilgi ve alakanız gerçekten müthiş, tavan yaptı. O kadar çok birikmiş mesaj var ki, inanın e-maillere bakmıyorum bile. Sponsorları okumaya vakit kalmadı. Adamlar koşturacaklar bizi. Ömer'im hoş geldin. Londra'ya çok selamlar.

Amcam hoş geldin. Nasıl amcam? Hoş geldin. Sonuna kadar izledin mi? Hayır, izleyemedim sonuna kadar gönderdiğini. Kusura bakma. Lay lay lay lay. Neden izlemedin bana? Mental Caşim diyecek şimdi amcam bana. Vallahi amca hiç sorma ya. Yetişemedim. Tekrar tekrar tebrik ederim. Doktor Meltem Kırcalı, ruh sağlığı mutluluğun temelidir mutlaka. Bu temeli inşa eden bilgisi, uzmanlığı ve şefkatiyle bölgemizdeki ilk kadın psikiyatristimiz Doktor Meltem Kırcalı. Nerede? Yaka Pullman Duran'ı tam karşısında, Panagiç Aldari 94'te 4. katta Doktor Meltem Kırcalı. Instagram'da da doktor.meltemkırcalı olarak takip edebilirsiniz. Doktorum kolay gelsin, hayırlı işler diliyorum. Hasta kabulüne tabii ki de başladı. Instagram doktor.meltemkırcalı. Bölgemizdeki ilk kadın psikiyatristimiz, hayırlı uğurlu olsun.

Meksika para birimi peso. Peso değil miydi o be? How many pesos? Which one how many pesos? Program mı? Kartaliçeler günaydınlar. Kartallar ve kartaliçeler, Beşiktaşlar günaydın efendim. Az önce geldik, ne kaçırdık? Biz kendimizi kaçırıyoruz, sen bir şey kaçırmadın. Üzüm üzüme baka baka kararmış ona göre. Günaydınlar, İskeç Hastanesi Yenikonosokomu Yükseltis kan bağışında mutlaka bulunun eğer mümkünse. Aylin kardeşim dediği gibi kan bağışta umut ol, hayat ver. Hayat size güzel gençler. Radyo Kral'dan şap. Serkan Süleyman demiş, abim Sezer yarın kaçta çıkıyor? Sorduk ama yazmadı. Başka şeylerle ilgileniyor şimdi. Meksika para birimi peso ile ilgileniyor. Ne alaka? Hep peso'ya yatırım mı yaptı? Ne yaptı? Abi şey, yatırım para birimi mi o? Ne anlatacağım ben Sezer demiş. Harika bu çocuk ya. Sezer ne anlatacağım? De bakalım bana. Başlarım felsefe yapma Haşim abiyle, sıkılıp kaçarsınız programdan. Alacağım başıma belayı. Aylin, kız biz seni o yüzden seviyoruz zaten. Felsefe yap, fizik yap, matematik yap, ne bileyim, günlük hayattan bahset. Küfür edeceksen üstü kafalı küfür et. Bazen diyorsun ya böyle, canım sıkılıyor abi. Şu düzene de, bozuk düzene de. Aylin'im benim, bir tanesi sen. Azıcık sakinleyelim. Bu türküyü kimin söylediğini bilene bir kombine vereceğim. Bu dünyadan böyle insanlar da geçti. Daha doğrusu insani kamiller geçti. Daha doğrusu eşrefi mahlukat olan insanlar geçti. Bu güzel türküyü kim söylüyor? Bana yazın. Kombineyi diğerki yazı kapın.

Tabii ki Neşet Ertaş. Tabii ki Neşet Ertaş. Banazlı Osman Agam. Arzu, tebrik ederim. Tabii ki Neşet Baba, Yasin Kallenci. Bravo. Tabii ki Neşet Baba. Tabii ki Neşet Ertaş. Aşık Veysel değil. Ailenim, tabii ki Neşet Ertaş.

0: Kral FM 100. Reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
0: Macera seni çağırıyor. Spor giyimden dağcılığa, avcılıktan outdoor ekipmanlara kadar aradığın her şey Everest'te. Columbia, North Face, New Balance, Salomon ve Fjällräven gibi dünyanın en güçlü markalarının resmi satıcısı Everest, erkek, kadın ve çocuklar için zengin seçenekler sunuyor. Üstelik tüm ürünler daima süper indirimli fiyatlarla ve %100 orijinal. Yurt dışından gelen müşteriler için tax free işlemleri de Everest'te. Hemen gel, farkı yaşa. Adres Brokumi 36 Ksanti. Telefon 25 41 06 46 44 ve www.everestshop.gr. Everest, zirveye giden yol burada başlar.
5: Bana Yunanca'da tavuk ve mükemmeli aynı sözcükte söyleyebilir misin?
6: Kotapliktiko.
5: Bravo, buldun. Peki kotapliktiko ne demek biliyor musun?
6: Tavuğun en lezzetli hali olabilir mi?
5: Evet, lezzete eklenen yeni bir sözcük daha. Kotapliktiko. Çünkü kotapliktiko'daki tavuk başka hiçbir yerde bulamayacağın şekilde hazırlanıyor. Saf ve lezzetli baharatlar kullanılarak özenle pişiriliyor.
6: Anladım. Kotapliktiko. Yani fırında pişmiş tavuğun en lezzetli hali.
5: Kotapliktiko. Tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip sizlere güvenle sunan isim. Adres İrion 87 Ksanti. Adresinize servis için telefon 25 41 077 066.
7: Τι ψάχνεις?
8: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
7: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
8: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
7: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

Γιώργο, Γιώργο, Γιώργο, τι μας έκανες, Γιώργο. Γιώργο, Μαζονάκης. Bahri'de Süneçiköy, kolay gelsin. Madem kozumuz Bahri'din, orada çalışanlara da kolaylıklar diliyorum. Hayırlı işler Bahri'din, kolay gelsin. Şey mi eniştem? Efarmogöz Alemin'in Avcı Celal. Şimdi okuyacağım, bir dakikacık azıcık Nedim. Bugün inan Nedim, sana telefonu bir göstersem kardeşim. Bugün okunmamış mesajlar daha duruyor sabahtan beri. Abi bir şey değil, dinleyici de diyecek. Aa, şimdi bizim mesajları okumuyor. İnan yetişemiyordum. Yetişemedim yani. Bugün yetişemiyorum. Aylin de yazmış. Bir sürü mesajlar burada. Dur şimdi bakacağız hepsine. İlk önce bir sponsorlarımızı bir okuyalım. Efarmogöz Alüminyum Avcı Celal, evlerinizde ve iş yerlerinizde 40 yıllık tecrübesi ve sarsılmaz kalitesiyle Avcı Celal babadan oğla Mert Avcı ile devam eden güvencesi ve 1000 metrekarelik modern tesisinde son teknoloji CNC ve tam otomatik makineleriyle hizmetinizde. Alman devri Rehau PVC sistemleri, yüksek kaliteli LVL, alüminyum ve isteğinize özel tasarlanan panjur ve cam çözümleri hayalinizdeki konfor ve güvenliği tam ölçüsünde üretiyor. İskeçe Lapkopetra yolu 6. kilometrede. Sabit telefon 2541-031-506, cep telefonu 694-45-52-508. Sosyal medya Instagram üzerinde Avcı alt çizgi Celal olarak takip edebilirsiniz. Avcı Celal kalite tesadüf değildir, 40 yıllık ustalıktır. Mesut Ago Fayansçılık Koptera Yalınlı. Şu anda inşaatlarda ve inşaatlarda bizi dinleyen ustalara da, gerek fayans ustacıları gerek boyacılar olsun, hepsine çok çok kolaylıklar diliyoruz. Allah işinize kolaylıklar versin efendim. Allah gönlünüze göre versin. Mesut Ago Fayansçılık, hayallerinizdeki mekanı yaratmak için buradayız diyor. Banyodan balkona, mutfaktan salona, her alana şıklık katıyor. Yalımlı'dan yükselen ustalık, tam 20 yıllık tecrübesiyle Mesut ustamız Mesut Ago. Büyük küçük her çeşit fayans işinizde uzman işçilik ve kaliteli malzemeyle çalışıyor. Temiz işçilik, zamanında ve kusursuz teslimat. Hemen arayın, farkı yaşayın. İletişim numarası 699-46-58-208. Facebook'ta da Mesut Tülin, Instagram'da tülin.mesut hesaplarını takip edebilirsiniz. Adresi Yalımlı. Sloganları da şöyle: mekanınıza değer, kaliteye güven katın, Mesut Ago ustalık ile.

Perihon ve Seden Perihan. Perihan ve Seden, kolay gelsin çocuklar. Züccaciyecimiz Tiraz 3'te ne alırsanız yarı fiyatına. Yanlış duymadınız. Ne istiyorsanız, ne arıyorsanız zaten bulabiliyorsunuz. %50 indirimlerle Tiraz 3'te İskeçemizde züccaciyecimiz Perihon. Instagram'da da Perihon olarak takip edin. Village Market Selora Instagram'da. Perşembe, cuma, cumartesi ve pazar günleri harika fırsatları, kaçırmayacağınız fırsatları yine takip edin. Village Market Selora Instagram hesabında. Anında yayınlıyorlar bütün fırsatları. Hafta sonu ve hafta içi bütün fırsatlar. Akıllı ve ucuz alışverişin vazgeçilmez yerlerinden bir tanesi oldu Village Market Selora. Çünkü DM meşhur Alman ürünleri de geldi Village Market Gökçeler'de. Ayrıca Village Market Selora'da rent-a-car hizmeti de var. 15 euro ve üzeri alışverişlerinizde siparişlerinizi evlerinize, iş yerlerinize kadar getiriyor. 694 516 4015. Verin çocuklar azıcık mesajlara bir bakalım. Cem Salihoğlu, Cem hoş geldin. Evlenme programında imam nikahı, belediye nikahı, bütün işlemleri yapın. Ya onlara karışamıyorum şimdi, teknik olarak onları ben bilemeyeceğim. Şimdi biz sadece bile buluşturacağız. Ayhan Agım dediği gibi. Sevamte lazım biraz. Rahmetli Shakespeare boşuna mı söyledi? To be or not to be diye. Bu iş ya olacak ya olacak. O kadar. Emre Ferman, siz kıymetli dinleyicilerimin mi canım? O kadar Shakespeare okuduk. Cem, işin imam nikahı ve belediye nikahı sende. O işlere sen bak artık. Sana bana mı lazım bir ev sevap? Aydın, sana sevap lazım değil mi çocuğum? İmam nikahı olur mu? Olur anacığım. Olur, bu dünyada neler oluyor sen biliyor musun? İşte rahmetli Shakespeare ondan dedi ya, to be or not to be. Olmak ya da olmamak. Olur veya olmaz. İkisinden biri. He? Aylin, gördün mü felsefe nasıl yapılıyor? Vay be agacım diyor. Ben nasıl konuşurum diyor mikrofonda. Kayınvalideni konuşurmuş gibi konuş. Çok canım isteye demiş. Senin canını yerim. Ben canımız isteyeyim ama can istemekle olmuyor bazı şeyler. Yaş olmuş 52. Ya çocuk. İhtiyarlar boşuna mı dedi o eski insanlar, eski toprak. Her şey zamanında olur diye. Benim de canım isteyeyim ama sonra şavuk görmüş tavşan gibi oluyoruz. Ne haber ya? Onları nasıl değerlendireceğiz bakalım. Onları hiç bilmiyorum valla. Efendim Master Travel. Sen bugün sponsorları okuyacak mısın? Eyvah eyvah eyvah eyvah. Menajerim yazdı. Sen bugün sponsorları okuyacak mısın? Menajer de biraz geç katıldı bana. Programları bitiriyoruz. Menajer şimdi geldi bana. Yasin! Lan kurşunlara mı geldin? Ne oldu oğlum? Birden kayboldu Yasin. İmam nikahını ben kıyacağım size Haşim Bey. Yok anacığım, gerekmez başka. Yeter bir kere. Bir kere yeter Aydın'ım, yeter. İnsan aynı hatayı iki kere yapar mı Aydın? Yaparsa da insan arzu. İnsan aynı hatayı iki kere yapar mı hanımefendi? Şimdi menekşe gözleriniz yaş görmesin, yaş görse de sevinçten olsun efendim. Kudretli olunuz, azimli olunuz, tamam mı? Çok canım isteye, çok.

Güray Çilingir, Acım abi, Türkiye'si Avrupa'sı yok bu işin, takımların. Bunlar 4 senenin hurmaları. Yediğin hurmalar zetin çekirdeği. Uymadı sanki. Üzüm üzüme baka baka. Seninki benden kar- bu da uymadı. Güray, karıştırma oğlum çorbayı.

0: semestru!
1: Bismillahirrahmanirrahim. Yalnız bugün performans macununu çok fazla kaçırmış oldum besbelli. Hiç ses çıkarma Nedim. Bacanam göndermiş. Orijinal bal diyor. Bulgaristan balı. Şefte denedim Bulgaristan balını. Bak neler yaptırıyor. Yerimde duramıyorum Nedim. Birazdan çıkacağım. Boya işleri var. Boyayacağım. Maşallah o enerji de ne öyle. Car car konuşmalar, o sohbetler, o anında ters köşe cevaplar. Amanın aman. Sabah sabah başımıza gelenler hiç sorma Nedim. Ebu Recep Bacanam balları yaptı. Bulgaristan balları yaptı beni böyle. Günaydın Kral FM'in can dostlarına günaydınlar. Benim enerji bombası abime demiş Nedim'im. Nedim'in mesajını bile 10.26'da göndermiş. 10.50'de okuduk. Çok pardon. Şaşırdım hangi mesajı okuyacağım bugün. Vallahi dinleyici de harika bugün Nedim. Kusur görme be kardeşim. Sen bari bu stüdyoda bulundun burada. Aylin hadi bakalım moral olsun. Kral FM'in kraliçesini bekliyoruz. Hop hop hop hop. Kral FM'in kraliçesi Aylin. Tarkan'ı bu kadar çalmadılar Aylin. Abi bana yardım et. Çok canım isteye gene. Kurt verdi ona o enerjiyi. Kurtlar, yavru kurtlarım benim, çekirgelerim. Şeyi bulun bana, mazlumu bulun bana.
2: Kim bu?
3: Mazlum bitti efendim. Yerine şimdilik bunu bulduk. Adı Şaban.
2: Nasıl? Dayanıklı mı bari?
3: Dayandığı kadar. Bir süre idare edin.
4: Dayanırım, idare edin. Ver elini öpeyim. Oh! Elini öptürmüyor. Çok büyük adam canım. Oh! Ne oluyor be? Ne vuruyorsun lan? Vurma bak. Ben vurdum mu katı hepsi sanırsın ha. Bana bak, kendine gel. Ulan seni de, seni de, seni de. Bırakın beni öldüreyim.
2: Bırakın, dokunmayın. Bırakın. Çok iyi bu. Karşılıktır ya.
4: Duymadınız mı? Şöyle şeker bırakın dedi. Ne biçim iş bu ya? İstediğin bu muydu? Sakallı mıydı?
2: Evet, evet. Ah, devam et.
4: Vuruyor.
2: Devam et. Sen de vur.
4: Bana bak.
2: Vur.
4: Ben de vuruyorum.
2: Kafama. Çok iyi.
4: Kafana vuruyor.
2: Çok iyi.
4: Ah, Allah Allah.
2: Oh, gelir. Ben de vurayım. Sen de vur.
4: Sen vurma. Başka ben ama. Vuruyorum.
2: Oh, dur. Ha. Ah, kafama.
1: Mazlumu getirin. Mazlum. Kim bu?

0: Dur bakalım, Güneyt dün cezayı yedi ya. Bugün bir mesaj göndermiş.
1: Günaydın Braşim.
0: Günaydın.
1: Bak Naşim, gene bir bilgi vereyim.
0: Ver.
1: Eskiden keserdiler, çek yarı öderdin.
0: He.
1: Artık aga ne kesiyor onu ödeyesin.
0: Hadi be. Eskiden şey vardı ya bak Güneyt, çek kesiyorlardı böyle jandarmalar. Diyorlardı 15 gün içinde ödersen yarı parasını ödüyorsun. Yani şimdi ne yazarlarsa onu mu ödüyorsun? Eyvay eyvay eyvay eyvay eyvay. O yüzden dikkat, trafik kurallarına uyalım. Her şeyden önce kendi sağlığımız, kendimizin ve çocuklarımızın sağlığı ve çevremizdekilerin sağlığı için, iyiliği için. Ondan sonra o yakıcı cezalar için. Güney, teşekkür ederim bilgilendirmeler için. Akıllı olan yapmaz, akılsız olan yapar. Bu evlendirme programı için Arzu'ya sormuştum da. Yani bu soru evlilik içinse cevaplar değişkenlik gösterebilir. Babak politik cevap veriyor Arzu da, babak. Politikacılar gibi, Süleyman Demirel gibi. Ben hayatta dahil verdim cevap. Ben hayata dahil verdim cevabı demiş. Biz aldık cevabı Arzucuğum. Teşekkür ederiz, sağ olasın. Abi ben Kral FM'in nesiyim, kıskandım. Ben de bir şey olmak istiyorum Kral FM demiş Jet Ömer Belçika'dan. Sen Kral FM'in bodyguardısın. Kurtlar Vadisi'sin, çukurusun. Bir dava bir şey olduğunda hemen seni arayacağız Jet Ömer'im. Tamam mı canım benim? Gönderdiğim fotoğraflardan da zaten anladık, delikanlı adamsın. Belinde makine var, çevrende vardır senin değil mi canım benim? Ha öyle. Sen bu Kral FM'in dava adamısın. Sen önden biz arkadan kar. Yani sen önden gideceksin biz arkadan geleceğiz Ömer'im benim. Jet Ömer. Delikanlı adamsın, kartalsın, Beşiktaşlısın. Radyo Kral'ın bodyguardı Jet Ömer. Çatınız mı akıyor? Çatı mı değişecek? Belçika, Almanya, İspanya, Japonya. Nereye kadar gidiyorsunuz lan Ömer? Ben Kral FM'in neyiyim?

Sana bilet keselim, Almanya'ya gelir misin? Ne alaka şimdi bu? Bana bilet keseceksin, Almanya'ya gelir miyim? Tamam, gelelim. Ama bunun izni var. Validen, belediye başkanından. Efendim, anladınız siz. Nasıl öyle hemen bilet keselim gel? Kolay mı? Dur önce izinleri bir çıkaralım. Ailenim devrimci olmalıyız. Devrimci kardeşim. Devrimci gençler yetiştirmeliyiz. Lafı başka yere çeviriyorum şimdi, dur. Almanya'ya gelin, bilet keseyim, Almanya'ya gel. Tamam, çok kolay öyle. Eyvallah abi, sağ olasın, gaza geldim. Aç bir Kurtlar Vadisi şarkısı. Yani biz bu söylediklerimizin arkasındayız Jet Ömer'im. Tamam mı kardeşim benim, bak. Şimdi efendime söyleyeyim, bu işler böyle kamunun bildiği gibi olmuyor, tamam mı? İşte Tömer bilir bu işleri, o Beşiktaşlı. Adı mı da. Cenaze hizmetleri dediğiniz zaman Serhun Delioğlu 1, Jet Ömer 2. Anında uçuş. Ömer hazır mısın kardeşim benim? Ayıp olan Ömer. Şimdi bu şarkılarla, bu sohbetle gaza gelip oradakileri çatıdan aşağı atmıyorsan bak kendine gel Jet Ömer. Lan ne güzel insanlar tanışmışım biz böyle ya vallahi. Almanya'ya gelirsem Belçika'dan geçmeden olmaz. Bir cumartesi pazar geleceğim Ömer, ona göre. Alemlere hazırla Jet Ömer. Akalım kardeşim alemlere, tamam mı? Hadi şarkıyı biraz dinle, çatıdan kimseye atma.

Ömer Agori demiş. Yedi bela, Karabela Banderas. Samtown Town İngiltere'den. Kalimera Rafi'yle. Efge Kıvmaz ona gizli bandera. Efge Uyurga gizli bandera. Cengiz Agam Münih'ten demiş ki, ya ben kral efemin nesiyim? Dayısısın dayı. Sen eski kral adamsın, eski adamlardansın. Kralsın dayıcığım sen. Anladın mı? Koca Kurt göndermiş. Herkesin ABC planı var. Kurdun A planı bile yok. Kurt Allah'a emanet. Kurt biliyor. Allah'ın dediği olur demiş. Güven kardeş, eyvallah. Herkesin ABC, CD, EFG, yumuşak G planı varsa kurt plansız geziyor. Çünkü kurdun şeyi kalın, ensesi kalın kurdun ya.

Bacadan demiş evlilik programı bilmem, mafya programı bilmem ama programları kayıt yapın. Cumartesi, pazar boş zamanı şenlendirelim. Eminim birçok dinleyici bana katılıyordur. Cumartesi, pazar programları şenlendirelim. Karadayı duyuyor mu? Cumartesi, pazar program istiyor dinleyici. Yok öyle yani, evet. Cumartesi, pazar programları Bacadan biraz pahalıya çıkıyor yalnız. Anlatabildim mi? Yani kusura bakmayın ama bu işler biraz paralı da dönüyor. Yani benim ödenmem lazım, patronun ödenmesi lazım. İsterseniz çıkın böyle Belçika'da Jet Ömer, Almanya'da Recep Bacanam, İngiltere'de Ömer'le birlikte bandana biraz rajon kesin. Mekanlardan para toplayın adımı da. Söyle Mesud'um kardeşim. Söyle canım benim kaptanım, sıkıntı varsa salayım hemen cemaat. Cenaze hizmetleri Serhun Delioğlu. Anladım adı. Merkez Gökçeler Köyü. Bak İnanlı'da caminin karşısında. Bu İskeçi'de Anagiç Alları 69'da 7-24 saat yakın. 6-98-77-99-377. Her türlü cenaze işlemlerinin için elektronik fatura kesiyor. Rajon kesmiyor. Fatura kesiyor. Timoloji Apodix. Rajonu Jet Ömer kesiyor. Anladım. Her koşul ve mevsimde çadır kurulu ve sandalyeler var. Cenaze hizmetleri Serhun Delioğlu. 7-24, 6-98, 77-99, 377. Yazın bir yere. Hastanelerden ve havaalanlarından ve de mekandan cenazelerinizin taşınması için iki tane cenaze nakil aracı. Gümü işlemleri, defin hizmetleri, klimalı tabut, mezar yapımı. Cenaze esnasında gerekli her türlü malzeme. Serhun Delioğlu cenaze hizmetlerinde. Anladın mı? Sıra koyma böyle şeyler, döveceğim birkaç Alman burada. Scheiße egal. Döv be ya, çok çok kara. Koyma böyle şeyler, döveceğim birkaç Alman burada. Scheiße egal. Döv be ya, çok çok kaçacaksın yer Kırköy, tamam işte ne olacak yani. O nokta B evlatları gibi.

Ne göndermiş Nedim? Nedim bunu paylaşıyorum, tamam mı? Merkeze alırlarsa beni getirirsin oradan bir şeyler, tamam mı? Bak şimdi bak, gelen şarkıya bak sırada, bak bak. Bak. Bak ne şarkı çalıyor gene bu Haşim, gene bak bak. Nedim göndermiş gene orada makinayla falan böyle. Haşim abi, Türk Hava Yolları pilotu oldum biraz. Göreceğiz sen birazdan pilotu Mehmet. Ses çıkarma. Bu hayatın heyecanı meyecanı kalmadı. Hayatınıza heyecan katıyoruz biraz işte oğlum. Daha ne istiyorsun?

0: bir tutkuysa, dalış dünyayla bağını koparma şeklinse, kamp yapmak özgürlüğün anlamıysa, Fishing Corner tam 40 yıldır deniz ve doğa tutkunlarının buluşma noktası. 250 metrekarelik devasa mağazamızda her şey var. Olta kamışları, makaralar, yapay yemler, zıpkınlar, maskeler, paletler, dalış kıyafetleri ve tabii ki kamp malzemeleri. Fishing Corner, Saranda Eklisyon 3, Pet Corner'in alt katında. Telefon 25410-264-15 ve internet adresi fishingcorner.gr. Fishing Corner, deniz, doğa, özgürlük.
1: Aracınızla ilgili doğru kararı vermek güven ister. All Cars 16 yıldır bu güveni sağlamaya devam ediyor. Özenle seçilmiş ithal araçlar, profesyonel satış hizmeti ve avantajlı araç takası

Bagajı Yusuf'a günaydınlarımızı gönderdik. Hüseyin kaptanım. Günaydınlar kaptanım. Ekonomi Market, Hasan Market günaydınlar. Hamdi neredesiniz bugün? Hüseyin, Hamdi, Acıbe derler günaydın. Muhammed'im günaydın. Ferdi Konde günaydın çocuklar. Termo Teknik Şirketi günaydın. Aykan Duman. Bak Kırköy'den Aykan Ustam günaydınlar. Gürkaya kolay gelsin. Bizim tek tabanca vardı, o nelerdi be? Kriya Rula ve Kriya Maria Krisupoli. Poli Kalimeresas Tuni kolay gelsin. Kolaylıklar diliyorum. Kral FM, Radyo Kral dinleyicisini unutmuyor. Berket, ben teşekkür ederim bilgilendirmeler için. Gökçeler'de pazar var bugün. Çok çok kalabalık orası. Hava da mükemmel ya. Valla tam çalışılacak, gezilecek bir hava var. Güzel İskeçemizde. Dikkatli olun Gökçeler'den geçerken. Ağam kusura bakma, şimdi kahve boşuna çıktın. Hep dinlemedeyim. Devamlı harikasın. Sevgiler, saygılar. Biliyorum Orhan Ağacım, sağ olasın. Ben de sizi hiç unutur muyum? Çok teşekkür ederim. Kurtlar, leoparlar günaydınlar. İlker abim yazdığında orada koptum işte. Sıra dedi, yazma böyle, dinletme böyle şeyler, döveceğim birkaç tane Alman falan diye. Anlaşılan o da Oya Remzi kardeşimiz gibi Almanları çok seviyor. Yaşa be İlker abim benim, bir tanesi. Göndereyim mi? Sırama göndereyim mi dedim, bana gönderdiğin video. Dur göndereceğim, dur. Paylaş bunu basına diyecek, paylaş bunu. Şaba, Ayboğan ve Bursa'daki dolmuşçu Sercan'a ve dinleyenlere şaba. Belçika İsmet. Sağ olun be canlar. Sağ olun be dostlar. Dur azıcık bir su içeyim be ya.

Geçti Faruk Esteler. İmamoğlu şirketinden günaydınlar Murat Mahmut. Günaydınlar İmamoğlu şirketine çalışanlara, şirket sahiplerine, CEO'suna çok çok günaydınlar. Kolay gelsin. Selam, tekrar kaçta gelebiliriz? Sadık, ben seni daha sonra bir arasam

Sadık kardeşimize de mesajımızı gönderdik. Yasin'im benim, bir tanesin be. Vallahi bile bir tanesin. Λοιπόν, έφυγε από τη ζωή ένας καλλιτέχνης, λαϊκός τραγουδιστής για την Ελλάδα μας. Bu arada günaydın, sen nasılsın abi, iyi yayınlar. Konuşma böyle sanki arkana, arka planda bir şeyler böyle. Arka planda çalgıcılar var gibi. Bandera. Uzun zaman oldu, seni hırpalamadım ben. Seni yere batmayasın gidi, başını yemeyesin gidi seni ya. Seni kara bela seni. Celalettin Akacığım günaydınlar. Erkin Kallenci günaydın Ergin'im. Dano günaydın bakalım. Adnan Meriç, Büyük Fenerbahçeli günaydın. Spartakos Kung Fu Okulu Haşim Bandak hem tünaydınlar hem günaydınlar. Fatih Uzun, Büyük Galatasaraylı. Merhabalar Fatih. Ali İmmetoğlu günaydınlar. Murat Kambay, Norveç günaydınlar. Gürkan Nesrinoğlu günaydın, mesaj göndermiş. Ciddi mi? Kaç para? Valla parayı yaz Agacım, Gürkan Agacım. Akşama konuşalım abi, tamam. Olur. Hey, Reyhan Hanım günaydınlar. Reyhan Mustafa, Yeliz Hanım çalışıyor, onu söyledi. Özbay, günaydın Özbay'ım. Çilek Mobilya, Epiplat Çilek, güzel evler güzel mobilyalarıyla başlar diyorsanız %50'ye varan indirimler Epiplat Çilek'te, Çilek Mobilya'da. Lidl'ın burada yanında, hemen tren yolunun oradaki Lidl'da. Çocuklarınızı sevindiren ve güldüren çocuk setleri Çilek Mobilya'da. Beşiktaş setleri, Fenerbahçe setleri, Galatasaray setleri var çocuklarınız için. Çocuk odalarının kurulumu, İskeçe ve köylere kadar siparişlerinizin nakliyatı da Çilek Mobilya'dan bedava. Ve bütün ürünlerde 3 yıl garanti var. Güncel kampanyalarını ve fırsatlarını takip edin Çilek Mobilya'nın. Epipla Çileğin. www.pedikoepipla.gr Çilek Mobilya Xanthi. %50'ye varan indirimler kaçırmayın. Beşik takımları, araba şeklinde yatak setleri, nevresim takımları, çok çeşit halılar ve lambalar. Epipla Çilek, Çilek Mobilya'da. Çilek gibi mobilya. Timur Boz, günaydınlar. Yusuf İbrahim, günaydın. Manisa Akser, Cerit Yusuf. Günaydınlar. Nurdan Müminoğlu. Marabayın bakalım baya. Batuhan Malkoç, Yusuf Bilaloğlu, Mert Köse, Emircan Osman Hollanda. Orhan Osman yazıyordu bir ara, ne oldu? Ayşe Hüseyin Hanımefendi, tatiliniz bitti mi? Sefer Seferoğlu, Süvari Hüseyin günaydınlar. Soner Acıoğlu, Halil Haşim. Vay vay vay vay.

falan. Ben diyorum ya devrimci olmamız lazım diye. Lay la la lay la la lay lay lay lay. Sizi şefkat ve muhabbet ile selamlıyorum efendim. Radyo Kral'da Dinleyenler Kulübü'nde ben sunucunuz Aşim Çolak ile birliktesiniz. Bizim temsil edemediğimiz bir tarzda da yaşantısı var onun. Gerçekten bak onu da söyleyeyim. Anlatabildim mi? Ondan kaynaklanıyor. Akıbetini bilemem, ne olur akıbeti. Pandora'nın sihirli kutusu gibi Radyo Kral. Ne ararsanız var. Sohbet, muhabbet, Malkara, Keşan, Hoppala Paşam. Ne istersen. Anacığım bir de şey var. Ne dedim yani. Bir sabah bir dinleyicim yazdı. Çok pardon bu arada. Yani AI ile falan program niye yapmıyorsun? Gürkan abim yapıyor. AI ile çok değişik olmuş. Çok teknolojik olarak da değişik olmuş. Kulağa da böyle farklı geliyor. Tamam yani bilgisayarla konuşuyor. Terminatör mü bu bayan? Farklı geliyor ama böyle bir görüşüm var. Tabii bu da benim kendi görüşüm. Her şeyde modernleşmek zorunda veya mecburiyetinde değil dedim değil mi yani? Her şey teknolojik olmak zorunda da değil. Bırakın birçok şey de doğal kalsın. Böyle düşünüyorum. Hani o AI ile programlar falan olabilir. Herkesin kendi programı, herkesin kendi bakış açısı. Dostekito Bobo. Tabii ki çok çok yeni lezzetleriyle, yeni mezeleriyle kışa hazır. Maçlara hazır Tostekito Bobo Bekirli'de. 2534 031 202 698 75 96 105.

Pazartesi hariç her gün öğlen saat 12'den gece saat 12'ye kadar hizmetinizde yine Tosteküt'ü Bobo Bekirli de ustamız. Yepyeni ürünleri, yepyeni mezeleri var. Bak söylüyorum. Faganacı Yusuf. Keltoş Resul Şahin Bey'e şaba. Oku şu mesajımı abi ya hadi. Oğlum hangi birini okuyayım yemin ederim o kadar mesaj geliyor ki bu sabah. Jet Ömer'im. Kulaklıklar güzelmiş yalnız Ömer. Allah abi kaça aldın onları? Çin balı. Hayır ben Çin balı be. Gözlüklerde desen üf üf üf üf. Jet Ömer, Keltoş Resul Şahin Bey'e şaba. Resul Aga diyecek bu da bana Keltoş diyor diyecek. Vallahi bak Jet Ömer dedi. Günaydın abi. Akay günaydın kolay gelsin. Akay. Kahve fazla geldi herhalde boğazına. Yok bir tane kahve içtim ya. Diğeri akşam üzeri. Dükkanda artık. Artlim. Bıldır böyle demiyordun ama tevekkel. Bıldır başka şey söylüyordun. Seni ve seni tevekkel.

Ya hatırladın değil mi bıldır söylediklerimi? Atlıcım. He, Eyüp'ten aykırı gidersin Eyüp'ten. Ayda şimdi arabayı tak bakalım kemerine. Ayda o arabayı ayda. Eyüp'ten aykırı gidersin. Aldır kendini sağ tarafa bakayım. Ey mal gerek yaşan hoppala paşam. Bıldır böyle demiyordun ama. Salça yapacağız dayı domates gönder diye. Ya. Ne bu be ya?

Mehmet Osman'ım, sen böyle şarkılar dinliyor musun bu oğlum? Türk Hava Yolları pilotu gibi. Oğlum orada bir 8-9 istesene. Bıldırış diyordun ya.

Master Travel, bugün harikasınız. Gerçekten bugün harikasınız. Okuyamadım mesajlar için çok çok çok pardon. Durmuş Alagama'da selamlarımı gönderiyorum. Master Travel, let's go. Tempo turizmiyle her gün 20 euro İstanbul.

0: İsterseniz işinizde kulağınız radyonuz Kral FM'de olsun.
1: Master Travel Tempo Turizm ile her gün 20 euro İstanbul, yeni yerler, yeni hikayeler, heyecanlar, güvenli ve ekonomik ve konforla birlikte birleşiyor. Master Travel'de balayı paketleri, ekonomik paketler, yaz ve kış rezervasyonları. Erken rezervasyon yapın. Yazın ya da kışın tatilin tadını çıkarın. Cebinize uygun fırsatlar ve kampanyalarla Master Travel'de. Panagi Çaldarı 19 Gümrücüne Sokak Santi İskeçe'de lüks araç ve araç içi kahve ile içecek servisiyle sizi mekanlarınızdan alıp havaalanlarından alıp evlerinize kadar getiriyor. İstanbul, Sofya, Bulgaristan, Romanya, Selanik, Atina'dan havalimanlarından lüks araçlarıyla efendim yolculuk yapabilirsiniz. Bütün havayolu şirketlerine kazançlı çıkacağınız uçak biletleri var. Araba kiralama hizmeti var. Gümrücüne Sokağı 19'daki yeni ofisinde size hizmet için emrinizde Master Travel 2541-30-52-72-694-326-95-36 Insta ve Face'te de Master Travel olarak yazıp takip edebilirsiniz. Fırsatları arayıp görüşebilirsiniz. Ofise de gidebilirsiniz tabii ki. Master Travel, Tempo Turizm İşbirliği her gün 20 euro İstanbul.

0: Tekirdağ'dan hangi şarkı Mehmet Osman'ın?
1: Yakamazlar bizi yakam...
0: O şarkıymış diyorsun. Tekir. Evet, ben de dinledim abim. Tabii değişik bir şey olmuş. AI ile yapılır mı, yapılır olmak zorunda mı? Bence hayır. Ya bir değişiklik olabilir böyle. Yani bir fark getirsin, hep aynı tarz, aynı şeyler olmasın diye. Ben de beğendim. Gürkan Hanım hatta dinletti. Dinle bakalım bana dedi, kerata dedi. Böyle dedi bana. Dinle bakalım bak kerata dedi. Dedim dayı bana mı diyorsun bunu? Ha, tevekkül dedi bana. Şimdi bak, şimdi bak. Ha bak ama artık ne dinleteceksin dedi. AI ile falan programları falan dinletti. Çekmiş tabii böyle. Ben farklı gördüm, iyi gördüm, iyi buldum. Söyledim de böyle. Ama dedim devamlı yapılınca biraz böyle bıkıcı olur mu dedim. Sen orasına karışma dedim.
1: Allah Allah.
0: Dedim böyle. Şimdi bir de durumu Gürkan abimin tarafından da bakmak lazım. Ben empati yapıp onu anlıyorum. Eğer sen her gün kalk tek başına program yap, bir yerden sonra insanın canı sıkılıyor. Senin bakma Nedim geldi yaklaşık bir ay car car öttü durdu. Valla sen gittin hala insanlar seni arıyorlar. Cübbeli Ahmet hocam, kıymetli hocamız diyor ki ya Nedim ne dedi, programlar çok güzeldi diyor. Nedim diyor bir ay daha dursaydı seni geçecekti diyor. Cübbeli Aydın hocama dedim boynuz kulağı geçer dedim. Nedim dedim yetenekli. Adam dedim bilgisayardan da anlıyor. Burada dedim öyle bir program yapar ki bilgisayarlarla falan şaşırırsınız yani. AI mı, CI mı, BI mı, CIA mı, FBI mı bilemezsiniz dedim. Dedim Nedim bu. Gürkan abim boğazını üşütmüş bilesin. Niye sesi mi çıkmıyor? Sor bakalım ne içmiş geçen akşam Yasin. Usullacık yaz haberim yokmuş gibi. Niye ama dayı de ne içtin sen geçen akşam de. Lipon nerede kalmıştık? Bu arada ara ara misafirliğe gelen dinleyiciler de var ama onun evinde yaptığından misafirin gitmesi de biraz zor olur bence. Sen ne diyorsun abim? Adam beni bile misafirliğe zor alıyor. Bana gelmeden iki gün önce etisi yap diyor. Dilekçi yap diyor. Müslüm Gürses misin lan sen dedim. Şöyle jetim. Hatinoğlu Özkan aleykümselam kolunu as benden Resul abime gelsin. O ne lan? Ne yazdın oğlum Ömer? Burada istediğim bir şey varsa halledelim kardeşim. Cengiz Münih'ten yazmış. Cengiz Agam benim. Sağ bağacım. Sağ ol. İyiliğiniz sağlığınız olsun. Yeter vallahi. Birazcık programlara ara verebilirim birkaç gün sonra. Haberiniz olsun. Sizi bilgilendireceğim tabii ki. Bakacağız bakalım. Şimdiden söylüyorum. Bu arada iki tane verdik. Arzu bilmişti Neşet Baba'yı. Arzu demiş ki ben istemiyorum demişti. O yüzden doğal olarak Aylin sana veriyorum diğer kiyaların bir tanesini. Temin onu gördüm de yetiştiremedim şöyle söylemeye. Evet, kartı diğer kiyazlar. Kombine biletlerden bir tanesini Serkan Süleyman'a, diğerini Aylin'e verdim. Arzu falan, Neşet Ertaş ve diğer dinleyicilerimiz Almanya'da olduğu için onlar almıyorlar, istemiyorlar kombine biletlerini. Aylin'im sen ikinci sırada sen yazmıştın, üçüncü sırada kombine bilet. Yani maçlara gitmek istiyorsan, gideceksen tabii ki sen hak kazandın. Ben kombine bileti sana verebilirim, kombine kartı sana verebilirim. Sen istediğine de verebilirsin. Sadece isim, soy ismimizi yazmamız lazım. Tahtatan'ın fotoğrafıyla birlikte girişe hemen biz onları bildiriyoruz. Zaten patron onları bildiriyor. O şekilde maçlara gidebilirsiniz. Teşekkürler. Silme dedi mi? Keratacı. Kerata. Ayıp ayıp. Yakalarsam... Avin Drive, Şaban Bandak, Ceyhan. Yollara enerji ve güven katan yeni benzin istasyonumuz Avin Drive. Nerede? Kikliko'da. O Kikliko nasıl görüyorum? Yakın zamana kadar bozulacak, tekrar yapacaklar gibime geliyor. Hakemeler üst üste geliyormuş. Değerli Şaban'ın, baştan başlayacaksınız kardeşim. Niye baştan kontrol etmediniz ki? Yani. Lipon. Efendim Avin Drive, Şaban Bandak abim. Demokritos 39 Epal karşısı Siso Oteli'nin altında Kikliko'da. İskeçe Portalaz yolu 4. kilometrede de Elin benzin istasyonu ile yanınızda temiz enerji, güçlü performans, aracınızın dostu akaryakıt istasyonları ve çok çok uygun fiyatlarıyla Avin Elin Drive Şaban Bandak. Mini market ürünleri var, Mikel marka kahvesi var, Gaziantep'in tezyak odunu da bulabilirsiniz. Ceyhan kolay gelsin. Ceyhan. Avin Drive Şaban Bandak. Güneş Gold Kuyumculuk. Hayır, sonra arayayım, çaldırma telefonu.

0: yok.
1: Hazır Mehmet'im, kolay gelsin. Annem bitirdi mi tütünleri Mehmet? Tütün yani kırma işlemleri bitti mi? Fındık kıranlar, yavru kurtlar, vahşi kurtlar, tüysüz kurtlar, dişi kurtlar, leoparlar. Cem Yılmaz iyi mi bu arada? Bana niye soruyorsun ya? Cem Yılmaz iyi mi bu arada? İyidir inşallah. Allah iyilik sağlık versin. Ya kardeşim bir şey söyleyeyim mi? Yani Cem Yılmaz da dün de Yorgos Mazonakis gitti. Nasıl öldüğünü bilmiyoruz tabii. Yani biz de pek fazla ilgilenmiyoruz. Herkesin özel hayatı, herkesin özel hayatı kendini bağlar. Yalnız Yunus Emre'nin o sözü var ya, hep sular hep aktı geçti, kurudu vakti geçti. Nice han, nice sultan tahtı bıraktı geçti. Dünya bir penceredir. Her gelen baktı geçti diyor ya Yunus Emre'm. İşte gelenler bakıp böyle geçip gidiyorlar. Ha diyorlar, dünya buymuş bu be ya.
2: Yani dilimde tüy mü falan kalmadı yani. Yönetmen beyi sinir ediyorlar. Hadi açıyorum şarkıyı. Çok geldi ya şarkı.
3: Soker asa karasali. Laço se amacam tu soker.
1: Aa soker deş laço mit manço. Aa tekir de bizden. Aa akar koparayım o beli. Aa akarıma gene bak. Dur, giriş çok hoşuma gitti. La oğlum Mehmet Osman, böyle güzel şarkılar var da sen niye bana göndermiyorsun? Dur.
2: İnşallah. Dur. Klibin başı çünkü bu. Ha? Yani dilimde tüy mü falan kalmadı yani.
1: Kız dur azıcık bir dakika.
2: Yönetmen beyi sinir ediyorlar.
1: Aa.
2: Hadi açıyorum şarkı.
1: Aç anacığım, aç. Dur bakayım. Ha Mehmet.
2: Çok geldi ya şarkı.
3: Sokera sa karasali.
1: Aa. Soker de karasali. Aa. Abi Osman. Baksana baya. Soker de laço mikmanço.

0: oldu ben bak. Aslanım be.
1: Helal.
2: Benim kimse yok kardeşim arkamda.
3: Aslan.
2: Kimse yok. Gel ulan. Gel.
1: Gel.
4: Anne. Merak etmeyin. Bizi kimse yıkamaz.
5: Oo, Jet Ömer duydun mu dayı? Babaları gelse. So kardeş laço mikmanço. Aha. Oğlum her şey modernleşmek zorunda mı? Bak bunlar modern değil yani, tamam mı?

Can fotoğrafçılık. Mesut'um kolay gelsin çocuklar. Can kolay gelsin. Can Wedding Fotoğrafı. Çok teşekkür ederim sponsorlukta yaptık Can'la. Sağ olsun, hayırlı işler, kolay gelsin Can. Önümüzdeki sezonda bol bol işler diliyorum Mesut'um. İki güzel insan bir fotoğraf karesinde. Yıkamazlar sizi.

Letter Aydın'dan H5 Şama demiş. Baksana be Aydın'dan köylük yapmasana be. Gözüne dizine duracak be ya. Baksana be ya. Ama her gün şarkı çalayım sana. Niye böyle yapıyorsun daha göreyim. Tişört bana kalmadı. Bardakları da verdik. Bıldır böyle demiyordun ama. Demek gel. Sok evde silahçı o mikmançı. Adı hoş geldiniz bakalım. Hoş geldiniz. Güneş Gold Kuyumculuk Şama. Bursa'dan mesajlarımız vardı çocuklar. Onu bana hemen bir verin. Kartaliçe minibüs. Merhaba Aşım abi, ben Bursa'dan minibüsçü Sercan, seni severek dinliyorum. İyi ki İsmet dayım aracılığıyla tanımışım seni. Mükemmel program yapıyorsun, bazen minibüsü bırakıp oynayasım geliyor. Durdur azıcık be ya, sahaya çek orayı minibüsü. Oyna desinler bizim minibüsçü Sercan Etipüf. Ne kadar güzel bir şey, trafikte kavga yapacağını oynuyorsun. Anladın mı Sercan'ım? Kolay gelsin canım. Her an yazamıyorum. Aracı kullanırken zor oluyor. İsmet dayım ve Jet Ömer'e selamlar. Minibüsçü Sercan Bursa. Teşekkürler kardeşim, sağ olasın. Aman aman sen gözün işinde, kulağın bizde olsun. Sen dikkat et trafiğe. Bursa trafiği de çok acayip olmuş. Geçenlerde gelmiştim. Çok kalabalık olmuş ya vallahi. Halacıma da çok çok günaydınlar. Canım halam benim. Halalarım bir tanesi. Aydın görüyorsun değil mi halama nasıl yağ çekiyor? Bana yağlı ekmek sürsün diye. Halaların bir tanesi. Bir tane halam var benim. Lefter Aydın hocam bir tane. Nedim kardeşinden Aydın Lefter hoca abisine şaba. Hah, gördün bak Aydın. Sonra diyorsun böyle böyle. Münih'ten Cengiz Agan'dan eşine şaba. Münih'ten Cengiz Agan'dan eşine şaba. Bol keseden atı yasın Cengiz Agacım, ama dur bakalım yaza kısmetse. Sonra diyeceğim sana 98 euro oldu şabalar. Demiyorsa bana ah ne zaman oldu. 98 sifip ya. Timoloji keseceğim. Radyo Kural'ın güzel sunucusu Nedim'e şap. Rahmetli Shakespeare boşuna mı dedi baya? Adam Trakyalarda gezdi baya. Aşım abi sen Pekkan Ramadanoğlu'na şaba. Hacı Beder hoş geldin. Merhaba Aşım abi. Sabahtan beri çağırıyorum sizi gene. Artlim hoş geldiniz be. Etten aykırısınız bakalım. Nerelerdesiniz? Edirne havası. Edirne havası yerine bir davul zurna yapayım mı Pekka? Hazır zaten. Güler yüzlü Pekka. Sağ olasın Nazif ablam benim. Dayı bir kere daha şaba der misin? Tolomay'da Bülent Aga'ya bir de Klika'ya şaba demez mi oğlum? Oğlum? Radyo Kral'dan güzel İskeçemiz'den Tolomay'da şaba Bülent Aga'ya. Orada olan herkese şaba. Yarım kilo şaba. 1,5 kilo şaba anasını satayım. Yaşa orçunum. Söylemeyi de davalar nasıl, iyi mi?

Abudık sen diplomayı da şaba. Abudık sen diplomayı da çalışan arkadaşlara, genç arkadaşlara, delikanlı arkadaşlara şaba. Orçun Celep'ten çalışan arkadaşlarına şaba. Çeşme borun patlasın Haşim demiş. Vay anasını satayım arkadaş. Bir şarkı çalmadık diye çeşme borun patlasın dedi. Bak buraya bak. Nasip ablacığım duyuyor mu? Var böyle dinleyicim de. Samimi olduğun insanlar tabii bunlar. Bunlar bıldır da böyleydi. Bu sene de böyle. Tevekkel baya. Çalmayacağım dedim şarkını yazdım. Çeşme borun patlasın dedi. Babak. Manken gibisin manken.

0: Sezer, Allah seni başımızdan eksik etmesin. Bak şimdi bak bak, davullara çalacağım yine ama bak.
1: Haşim Çolak, ne oldu? AI radyo programı yapma başlandın ha, doğal kalsın ha, her şeye de lazım değil. Ben şarkılar için bu AI aynı şeyi söyleyerken senin de bu kadar ne ya, şey yapma ya, ne olacak bu ya, şarkı mı ya? Aa, ne oldu? Demek ki okla kendine dönünce anladın demek ki.
0: Bu bizim Sezer. Arkadaş, ay Allah, tamam be, yarın konuşuyoruz bunlar bakırsan. Soracağım ben sana yarın. Artık yarın bunları ben yazaya bırak. Dur azıcık. Ver bana kalemi azıcık. Bismillah, yazayım. Söz uçar yazı kalır. Dur yazayım bunları. Sezer'e cevap verilecek nokta. İki nokta üst üste.

Kumar kardeşi nasıldı bu? Yemin ederim Rus edebiyatı, Japon edebiyatı sıfır kalır bu muhabbetin yanında ha bak. Modern klasik kitaplar hiçbir şey bunların yanında bak. Öyle bir edebiyat vardı ki bu ilk çıktığında Kurtlar Vadisi'nde öyle bir edebiyat vardı ki ne Rus edebiyatı, ne Japon edebiyatı, ne Fransa edebiyatı. Ciddi söylüyorum bak ha. Hoş geldiniz, radyolarınızı açın. Gönlünüz huzurla dolsun kıymetli dinleyici.

Timur'um hoş geldin. Günaydın Aşım abi. Hayırlı işler demiş Timur Boz. Teşekkürler. Herkese çok selamlar. Oradaki olanlara da kolay gelsin. Utku Muzafferoğlu. Utkucuğum hoş geldin. Aşım abi kolay gelsin. Yayınlar diliyorum. Utku. Bismillahirrahmanirrahim. İşimiz ileri şeytan geri Utkucuğum. Kalbim sende kalsın. Aslı. Çok lazım. Bugün yemek tarifi aldık mı? Yemek tavsiyesi aldık mı? Almadık değil mi? Açız gene bugün aç. Aydın Nefter yazsın bakalım bize bugün. Ya da Bandera yazsın İngiltere'den. Onlar da yemek yapıyorlar ya.

0: Despedidas! Bravo! Bravo! Que despedidas! Bravo Lully!
1: Bravo, bravo Aydın'ım, bravo! Herkesi dedi bir şeyler yaptın dedi, ben dedi bu radyonun nesiyim dedi. Kızmış Aydın Lefteriz bize. Kardeşim ben kızgın yerine zitin ya. Aman. Şöyle bir şey, sen bu radyonun hocasısın oğlum. Aydın Lefter Hoca diyoruz ya, Cübbeli Hoca diyoruz ya. Senin sayende, senin sesinle, nefesinle ilerliyoruz ya biz Aydın, daha ne diyelim ya? Allah'ım yarabbim. Murat Dalkılıç'tan Neyleyim İstanbul adlı parçayı çalar mısın? Çalamayız. Sor niye çalamıyoruz ama Utku? Bir sor. Bir sor bakayım. Ben Nazif abla duyuyorsun değil mi? Böyle dinleyici de var. Gönül koyuyorlar. Ne ama? Ama öyle işte. Sıran demiş bütün kurtlara şaba. Leoparlara yok mu şaba yani? Bak haftaya leoparları çalışacağız. Hint edebiyatında leopar ne manaya geliyor? Bak bu. Ramadan giritli Deli Emrah, kolay gelsin gençler. Boyama ve alçı işleri, mekanlarınızda yenilik zamanı, duvarlarınızın boyama ihtiyacı var, alçı işleri mi yapılacak yoksa baştan aşağı bir tadilat mı gerekli? Sezen, 5 dakika erken kaçacağım bugün müsaadenle. Niye haber vermeden kaçtın? Deme. Lipon, 14 yıllık tecrübesiyle Giritli Lama'dan ve Deli Emrah yaşam alanlarınıza değer katıyor. Alın teri ve ustalıkla, geniş ekipleriyle her adımı aynı titizlikle atıyor. Sizlere en temiz işçiliği sunmak için gayret gösteriyor. Ramadan Giritli ve Deli

0: Gelirli Ramadan 693 977 7507. Deli Emrah numarası 698-675-65-07. Insta ve Face'te Ramadan Giritli Emrah Leyla hesaplarını takip edebilirsiniz. Dinkler Köyü, Filya. 14 yıllık tecrübe, özenli işçilik ve güvenilir hizmet Deli Emrah ve Ramadan Giritli ve ekibinde. Onlar büyük ve güçlü bir ekip, profesyonel bir ekip. Emrah Deli ve Ramadan Giritli. Ben de istiyorum bir şarkı. Tamam. Ben de kahve istiyorum. Bir şarkıya bir kahve. Var mısın? Gökçeler Camii Hayır Kermesi. Bütün halkımız davetlidir. Mangal, krep, çiğ köfte, çeşit çeşit yiyecekler, kahve, içecekler ve boyama, yüz boyama şenlikleri var. Pazar günü gerçekleşecek. Saat 2'de başlayıp gece 10'a kadar devam edecek. Yer Gökçeler Camii Avlusu. Çekiliş ve çeşitli hediyelerimiz de olacaktır. Bütün halkımızı davet ediyor Gökçeler halkı, Gökçeler Camii Hayır Kermesi'ne. Dün internette biraz gezinirken geç saatlerde, şöyle 10.30-11 saatlerinde çok ilginç bir habere rastladım. Sezer, Nedim dinliyorsunuz değil mi? Ya da teknolojiyle alakası olanlara soracağım. Ben düz mantıkla ilerledim Nedim ve Sezer. Arzu sen de dinliyorsun. Şöyle bir haber. Yapılan testlerde dünya çapında satılan bir televizyon markası, şimdi ben markayı söylemeyeyim, 216 milyon cihazın ağdaki diğer elektronik aletleri taradı. Televizyon, bak bu bahsettiğim cihaz televizyon. Şöyle devam ediyor. Diğer elektronik aletleri taradı, ekrandaki tüm görüntüleri kaydetti ve ayda yaklaşık 4 GB veriyi merkeze aktardığı belirlendi. Fişi çekilmediği sürece mikrofonu açık kalan televizyonların ortam seslerini metne dönüştürdüğü ve depolandığı aktarıldı. Tamam mı? Akıllı televizyonlardan bahsediyorum bakın. Bekleme modundayken bu akıllı televizyonlar orada. Şimdi haberde markayı da vermiş, ben markayı okumayayım şimdi. Bekleme modundayken ortamı dinleyerek, yani sizi dinliyor televizyonlar. Hadi telefonların bizi dinlediğini gördüğünü biliyoruz. Okey, orası amenna, eyvallah. Televizyonlar ya artık bunu yapıyor. Ortamı dinleyerek ses kaydetti ve kullanıcılardan izinsiz veri topladığı tespit edildi. Vay be, anacını sattımın işini ve bre A.M.K. Bunu doğrudan küfür etsem olmaz, çocuklar bizi dinliyor. Neyse. Nereden kurtulacağız kardeşim? Biri bizleri gözetliyor şeyine geldi bu olay. Gerçekten bak. Vallahi Arzu. Hatta gönderirim sana fotoğrafları. Zaten şimdi bu markayı söylemiyorum. Zaten o markayla alakalı değildir. Cep telefonları zaten bizi dinliyor, gözlemliyor. Ben ondan banyo yaparken cep telefonunun üzerine kırmayla, havluyla örtüyorum. Ya edepsiz cep telefonu. Örtüyorum tabii. Şimdi bunu televizyonlar yapıyor. Dikkatli olun. Radyodan duyduk değil, internete girip de bakabilirsiniz. Ben bile okuduğumda şaşırdım çocuklar ya, valla. Beşiktaş ile Hapoel Beer-Sheva arasında oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi maçının güvenlik gerekçesiyle tarafsız sahada oynanacağı açıklanmış. Ömer, bu doğru mu ya? Hapoel Beer-Sheva arasındaki oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi maçının güvenlik gerekçesiyle... Göt korkusu mu var? Tövbe yarabbim, söyletiyorsunuz şimdi beni. Gelseniz oğlum oynayalım değil mi Ömer? İsrail takımı bu. Hapo Şafal Belarış bir şeyler, ne işte, öyle bir takım işte. Yani bize ne ya, siz tarafsız takımda, biz tarafımızla, taraftarımızla, tamam mı, Beşiktaş taraftarıyla. Orada orta göğde İnönü'de biz maçımızı oynamak istiyoruz yani. Sen neden korkuyorsun, çok ötüyorsunuz ya. İşte dünyanın parası bizdeki, onlarda da ama onlarda da dünyanın parası. Nippon. Hayır şey, marka olmasın LG Arzu. Ama vallahi bak, diğer şeyler de öyledir. Yani bence diğerleri de öyledir. Televizyonlar falan, böyle cep telefonları sadece o markayla alakalı değil. Nerede kalmış neyse. Beşiktaş'ımızın böyle bir tavsiyesi, böyle bir isteği yok zaten. Biz taraftarımızla oynamak istiyoruz. Göt korkusu mu var? Ne oldu, hayırdır? Çok atıyoruz ya, füzeler, uçaklar var bizde diye söyletiyorsunuz şimdi adam. Tövbe ederim, tövbe estağfurullah. Oh, Yok yok, sen yaz Ömer, ben şeye takıma orada başkanımıza bir e-mail falan gönderirim. Kabul etmesin yani Beşiktaş bunu ya. Niye? Biz tarafsız sahada futbol oynamak istemiyoruz.
1: Tüm kızlar beraber.
0: Vallahi yönetimi çok rica edeceğim. Bu konuda dikkatli olsun. Hatta UEFA'ya mı gidecek? NASA'ya mı, Mars'a mı gider hiç bilemem bacanam. Hadi marabayın bakalım bayan.

0: Arzu demiş hiç privet şey, privet şpahar yok. Çok ürkütücü, gerçekten ürkütücü. Şaka bir tarafa. Bu ne ya, kendi evimizde biz cuma donuyla gezemeyecek miyiz yani?
1: Aa.
0: Privat şpahar ne kız? Yanlış bir şey söylemeyeyim ben. Baksana be Arzu, şimdi ne güzel şarkılar çalarken Semicen Kales ne? Semicen Kales. Tamam kız. O kadar kahve yapıp gönderiyorsun. Çalacağım. 5 euro.

Ömer bu kim oğlum lan? Yeni eleman mı bu? O.C çocukları. Doğru bir yaklaşım. Ha, oğlum bunun çocuğu. Evet, oğlum bunun burnunda da küpe var. Bu yeni eleman mı? Vallahi Ömer sen de vallahi bak. Hayırdır Raşim Bey, bu sıra çok kaytarmaya başladın sen. Aa, çalışmak istemeyen haberimiz olsun. Tövbelerim olsun yani. İran'da oynasınlar maçı be. Banazlı Osman'a gel. İran'da. Beşiktaş şey maçı. Neydi o be? Ülkede deme dilim varmıyor ya. Onun bir ülke falan yok ki öyle bir şey. Her neyse. İran. Güzel valla. Tahran'da oynasınlar abi. Banazlı Osman Agam, bu ödeme planları hakkında cumartesi pazar sizi ben bir bilgilendireyim. Ondan sonra bana hak vereceğinizden eminim agacım benim. Koca kurdum benim Banazlı Osman Aga. Anlatabildim mi? Hatta sizi doğrudan menajerime bağlayayım ben.

Ömer sakin be oğlum. Atacağım çatıdan aşağı, az kaldı. Sinirlerim oynuyor beni. Bosnalı arkadaş. Ömer sakin. Sakin Ömer'im. Sakin olmak her zaman faydalıdır. Keskin sirkenin küpünedir zararı. Bosnalı arkadaş da kulaklıklardan bizi mi dinliyor? Niye bir gözünden kapamış bir gözünü açmış o arkadaş? Bak Bosna'dan dinleyicimiz yoktu. Yapma öyle. Dinleyici kazanmamız lazım. Yapma böyle kendini. Kızan gibi yapma kendini Ömer. Nedim kardeşim demiş ki evet kesinlikle doğru bir haber. İnternet ağına bağlı olduğu halde sürekli aktarıyordu. Aynı zamanda markası TB'lere de arka planda yazılım yüklemeye başladılar. Çok aşırı dikkatli olmak lazım. Cuma donuna gezmeyin. İnadına cuma donundan gezeceğiz. Hayırlı perşembeler.

0: Şöyle sponsorlarımı hemen bir aktarayım, ondan sonra birazcık sakinleyelim. Şöyle programı hatta slow şarkılarla bitirelim mi kıymetli dinleyicilerim, ne dersiniz? Radyo Kral'ın güzel dinleyicileri, siz ne derseniz o. Hayat sizin, sahne sizin. Şimdi şöyle bir şey, radyoculuk görüntü olmadan icra edilen bir sanat. Hala da öyle. Asıl marifet radyodaydı ama herkes işte televizyona döndü, sonra internete falan döndü. Kim demiş hani hiçbir şey yapmıyorlar diye radyoyu falan açmıyorum falan gibilerinden. Evet, bir aralar radyoculuk böyle biraz düşüşe geçti ama son zamanlarda yine popüler oldu. Yani kendi kendine konuşma denilirse herhalde radyocular dünyanın en deli insanları. Radyo bir kere büyülü bir evren, tamam mı? İnternet çağında bu durum ne kadar zedelenmiş olsa da büyü devam ediyor. Tabii ki dinleyicisiyle güzel. Mesela drive time saatleri var. Yemek yaparken, çalışırken var. Böyle işte. Ne yaparsınız? Arabesk bir milletiz biraz biz. Radyoculuk güzel, radyo güzel. Farklı bir büyük atıyor böyle insanın hayatına. Şimdi sponsorları bir okuyalım. Son yarım saate girdik. Mesut Ago Fayansçılık neredeydi? Adres Yalınlı'daydı. Hayallerinizdeki mekanı yaratmak için burada izliyor. Banyodan balkona, mutfaktan salona, her alana şıklık atıyor Mesut Ago Fayansçılık. Yalınlı'dan yükselen ustalık, tam 20 yıllık tecrübesiyle Mesut Usta. Mesut Ago büyük küçük her çeşit fayans işinde, yani plakaki işinde uzman işçilik ve kaliteli malzeme ile çalışıyor. Temiz işçilik, zamanında ve kusursuz teslimat, hemen arayın, farkı yaşayın. 699-46-58-208 telefon numarası. Sosyal medyada Facebook'ta Mesut Tülin, Instagram'da da tülin.mesut hesaplarını takip edebilirsiniz. Adres Yalınlı Koptero, slogan mekanınıza değer, kaliteye güven katın. Mesut Ago Fayansçılık'la.
1: Allah Allah.
0: Diğer bir sponsorumuz efendim o kez Selim Ünlü Avcı Celal oğluyla birlikte, Mert Avcı ile birlikte evlerinizde ve iş yerlerinizde 40 yıllık tecrübe, sarsılmaz kalite. Avcı Celal babadan oğula Mert Avcı ile devam eden güvencesi ve 1000 metrekarelik modern tesisinde son teknoloji CNC ve tam otomatik avtomata makineleriyle hizmetinizde. Alman devi Rehau PVC sistemleri, yüksek kaliteli LVI alüminyum ve isteğinize özel tasarlanan anjur ve cam çözümleri. Hayalinizdeki konfor ve güvenliği tam ölçüsünde üretiyorlar. Adres İskeçeli Lefkopetra yolu 6. kilometrede. Xanti Lefkopetra yolu. 2541-031-506 sabit telefon. 694-4552-508 cep telefonu. Instagram'da Avcı alt çizgi Celal olarak takip edebilirsiniz. Efarmogos Alemin Avcı Celal. Kalite tesadüf değildir. 40 yıllık ustalıktır. Ve hemen eğitim kurumlarımızı verin çocuklar, oradan onları da bir hemen okuyalım. Kıdap Fandosopoli ve Cinusbi Yabancı Dil Eğitim Merkezi. Kendroxon'un Gloson, Center of Foreign Languages. Belediye binasının arkası, postanenin yanında Gökçeler'de. 694-0085-990-25 yıllık tecrübeleriyle sizi ve çocuklarınızı güçlü bir dil eğitimiyle hazırlıyor. Bölgemizin kapsamlı ve nitelikli, kaliteli ve deneyimli muallimleriyle, öğretmenleriyle Cinusbi yeni eğitim öğretim yılında yanınızda. Antikadan Fandosopoli. 5-12 yaş arasındaki çocuklarınızın el becerilerini, sosyal aktivitelerini ve vizyonunu geliştiriyor. Profesyonel öğretmenleriyle okul derslerine de yardımcı olacak. Bütün yıl boyunca yepyeni enerjik yapısıyla Bekirli yolu üzerinde kepin yanında Kıdap Fandosopoli. Robotik, jimnastik, dans, el işleri, oyun hamuruyla işler ve beceriler. Tiyatro oyunları olacak, sinema gösterimleri, eğitici çizgi film gösterileri de var. Deneyler, geniş ve güvenli bahçesiyle beden eğitimi dersleri, Lego oyunlar, Kıdap Fandosopoli, Fandosopoli Kıdap. ESPA programı alan aileler için bedava. Bilgi edinmek istiyorsanız Facebook ve Instagram'da Kıdap Fandosopoli yazıyorsunuz. Orada telefon numaraları ve e-mail var. Kıdap Fandosopoli, Arabacıköy Bekirli yolu üzerinde, kepin hemen yanında. Güneş Gold da bütün yaz boyunca yanımızdaydı ve sonbahar kış döneminde de yine hem yanınızda hem yanınızda olacak. Güneş Gold kuyumculuk yatırım hesapları yapanlar Atilla Bey ile görüşebilirler. Platıya çok yakın bir yerde Güneş Gold kuyumculuğun dükkanı, Mikhail Karoli 22A'da Nova'nın hemencik yanında. Ne demiş eskiler? Trakya'da ol, pişman olma. Roman havası oyna, şişman olma.

Ay Ömer, demesene öyle çocuğa bayağı düşecek bizi ben demiş. Ömer yazmış. Güneş vurdu buna gel bak kapçı kazdı zar demiş. Deme öyle bak zar diye. Bu arada Rodos'ta yeni dinleyicilerimiz varmış. Mesajlar geldi. Rodos'taki dinleyicilerimize güzel İskeç'imizden çok çok selamlar. Sezer duydun mu Nedim? Rodos'ta artık bizi dinliyor. Hey şaka maka evrensel böyle bir radyo olma yolunda gidiyoruz ha. Vallahi bereket versin yani dünyanın her yerinden dinleyicimiz var. Çok teşekkür ederim. Rodos'taki dinleyicilerimiz Haşim Çolak yazıp Instagram'a Facebook'ta ekleyebilirler. Oradan mesajlarını yazabilirler. Efendim menajerlerim Nedim, Sezer, Aylin ve Oya'yla ve Oya Hanım ve Arzu Hanım'la tabii ki de iletişime geçebilirler. Sabit dinleyicilerim. Açıldığı günden beri, programa başladığım günden beri ki dinleyiciler. Ne çok menajerim var diyecekler şimdi. Var. Rodos'taki dinleyicilerimize çok selam. Teşekkür ederim. Memnun oldum efendim. Bizi dinlediğiniz için, Radyo Kralı dinlediğiniz için. Instagram'dan bize ulaşabilirsiniz. Ben programı kapatayım yoksa bu Ömer yavaş yavaş atacak bu adamı vallahi. Zamanında ben de yapardım radyoculuk internet üzerinden. Vallahi eski radyocuların hepsini toparladık Cengiz Agap. Yazın böyle kısmet olup da toplaşırsak, buralarda olursak, sağ hoş olursak, ölmez isek toplu bir halde bir şey yapalım yani. Bir program yapalım böyle. Ya patron da izin verirse. Şimdi Kurdasan'dan Aykan Agam gene mesaj göndermiş. Dinlemeden ben şeye vermeyeyim onu. Televizyonları da örteceğiz. Vallahi örteceğiz Pekkan, hiç sorma kardeşim. Aydın Lefter sesli mesaj göndermiş. Dur balayı küfür etmesin o da. Dur bakayım şimdi. Rodos'u bir gün alacağız. Vallahi Sezer bak. Patrona göndermişler. Yaz bakayım sen benim Instagram'ım falan menajerlerim. Kız Arzu. Perikom'da indirimler %50 indirimler ne alırsanız yanlış duymadınız. Tiraz 3'te İskeçimizdeki şantide Tiraz 3'te Seden ve Perihan dostlarımız orada Perikom züccacımız ne alırsanız %50 indirimler. Village Market Seller'da hafta sonu harika indirimler var. Bu kampanyaları Village Market Seller'ı Instagram üzerinden takip edebilirsiniz. Süpermarkette kazançlı alışverişin uygun fiyatların yeni adresi Village Market Seller'ı Gökçeler. Kolaylıklar diliyorum. DM meşhur Alman ürünleri geldi. Village Market Gökçeler'e. Şaban Bandak ve Ceyhan Avin Drive. Nerede onlar? Demokritos 39 Kikliko'nun yanında. Ayrıca mini market hizmetinin yanında Mikel marka kahvesi de var. Gaziantep'in Tezyak odun kömürlerini bulabilirsiniz. İskeç'e Portalağız yolu 4. kilometrede Elin benzin istasyonu ile de Şaban Bandak abim hizmetinizde. Son derece uygun fiyatlarıyla gerek Demokritos 39 Kikliko'nun oradaki Avin Drive gerek ise Elin benzin istasyonu ile hizmetinizde Şaban Bandak ve Ceyhan iş adamları diyelim daha güzel olur böyle. Programa ilk başladığında kitap tavsiyeleri vardı. Onları niye yapmıyorsun? Çok ince yerden geldi soru. Doğru haklısın. Program birazcık değişti böyle. Kitap tavsiyeleri vardı. Filmlere de en son vizyona giren filmlere falan da bakıyorduk. 3-4 saat yetmiyor artık onlara. Güzel teşekkür ederim uyardığın için Ufuk sağ olasın. Master Travel Tempo Turizm her gün 20 euro. Yanlış duymadınız. Her gün 20 euro İstanbul'a gidiyorsunuz. Master Travel ile tanışın. Yunan adalarına efendim ekonomik paketler var. Önümüzdeki yaz için erken rezervasyonlar var. Bütün havayolu şirketlerine kazançlı çıkacağınız uçak biletleri var. Onları temin ediyor. Balayı paketleri var. Önümüzdeki ilkbahar yaz aylarında evlenecek olan çiftler bir daha düşünün. Öyle değil mi Baykar Aga? Bir daha düşünsünler. Düşündüler, karar verdiler, balayı paketine gideceksiniz. Master Travel ile danışmadan, konuşmadan gitmeyin. Gümülcünün Sakağı 19'daki yeni ofisinde. İletişim bilgilerinin fırsat kampanyalarını anında, günü gününe, saniyesi ve dakikasına göre takip etmek istiyorsanız Instagram, Facebook'ta Master Travel yazın. Teşekkür ediyoruz kendilerine bizimle işbirliği yaptığı için. Yaptıkları için daha doğrusu. Haşim Türkçe'yi güzel konuş. Türkçe'yi güzel konuş Haşim. Çilek Mobilya'da da %50'ye varan indirimler. Çocuk odaları, beşik takımları, araba şeklinde yatak setleri, nevresim takımları. Çok çeşit halılar ve lambalar. Çocuklarınızı sevindiren ve güldüren çocuk setleri Çilek Mobilya'da Epipla Çilek'te. Takımları ve konseptleri tamamlayıcı aksesuarlar. Bak burası önemli.
Bakın burası önemli cümlesini her kurduğumda rahmetli Profesör Doktor, Ordinarius Profesör Doktor İlber Ortaylı hocam aklıma geliyor. Çocuk odaların kurulumu İskeçe ve köylere kadar siparişlerinizin nakliyatı getirilmesi Çilek Mobilya'dan. Bütün ürünler 3 yıl garantili. %50 yanlış duymadınız, yarı yarıya indirimli fiyatlar Çilek Mobilya'da yetişen alıyor. www.pedikoepiplo.gr sayfasından da güncel kampanyaları ve fırsatlarını takip edebilirsiniz Çilek Mobilya'nın. Nerede? Buradaki bu tren yolunun orada bir Alman marketi var. Lidl. Hemen onun yanında böyle tabelaları, büyük pinakidaları da var zaten Çilek Mobilya diye. Cilvelenme, fingirdeşme, denk dur azıcık, programın sonuna geldik. Denk dur. Rodos'taki dinleyicilerimiz inşallah. Dur bakayım, göndermişler mi? Sezer. Senin patron kim? Oh oh oh. Agacım bırak. Cengiz Aga bırak. Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya vardı ya. Ha. İşte ona böyle öyle bir patron var. Ana. Sert mi sert? Maaşıma zam istedim. Zamına mı? Zamını zam olur mu ya dedi öyle şey. Hiç sorma Cengiz Aga. Dedim ya zam yaparsın ya kaçayım. Tırgit dedi. Yok öyle demedi estağfurullah, hayır. Hayır mizah yaptı, hiç öyle bir şey demedi. Dedim patron birazcık zam falan yapalım, ne olacak bu işler dedi. O paralar dedi kolay mı kazanılıyordu ki, hakkı var. Kolay kazanılmıyor özellikle bu radyoculuk sektöründe. Slow şarkılarla programı sonlandıralım mı bakalım böyle. Niye slow şarkılar? Hayır niye, ne oldu ya yine? Niye slow bağladın ya Arzu? Ama sen de be ya. Rodos'taki dinleyicilerin bir yazsınlar, şarkı istemişler. Ben de tam anlayamadım. Aşim Çolak sayfasına girin, Instagram ve Facebook'tan gönderin efendim mesajlarınızı. Arzu bu ne ya? Sözleri...

İyi be tamam kızma sen de Arzu bir şey söyle. Sırf Enes için gelsin. Sadece Enes için. Bitti. Yok başkası hiç üstüne almasın şarkı. Bitti. Enes için. Bitti be. Enes kim kız?

Enes, ne oldu, yine aşık falan mı oldun sen? Niye annenin lafını dinlemiyorsun ya? Bu aşk insanı batırır bak. Bu aşk kötü yani, dikkate alınmazsa böyle. Bak hiç karışmam, sonra çok dersin ah anacım ah diye. Ara yurgaki masafisizki sevfikiz refile. Niye insanlar bu dünyadan böyle erken ayrılıyorlar? Niye ölüyorlar iyi insanlar? İyi oldukları için mi? Herhalde ondan.

Anasa ve Boruna Paro şöyle diyor Ömer İsmet. Nefes alamıyorum diyor sensiz. El arıyorum. Pesto ray grubu, pesto.

Güzel ve keyifli yayın için teşekkür ederim Haşim. Emeğin çok. Estağfurullah olsun. Eyvallah. Allah razı olsun. Allah cümlemizden razı olsun. Allah'a emanetsiniz. Yarın inşallah Sezer'in gününde görüşmek ümidiyle. Çao demiş. Teşekkürler. Arzu çok çok. Danke schön. Cengiz Agam Münih'ten Allah'a emanet ol kardeşim. Hepimiz Allah'a emanet olalım. Cengiz Agam teşekkür ederim. Sağ olasın Nedim'im güzel sözlerin için. Bütün dinleyicilerime teşekkür ediyorum. Son 5 dakikaya girdik.

İsmet, ben teşekkür ederim. Eyvallah güzel insan. Yarın görüşmek üzere. İşin raz gelsin demiş. Afganistan'dan Vancouver. Ben teşekkür ederim İsmet. Sağ olun, var olun. Kıymetli vaktinizi çalışırken bizim için de ayırıyorsunuz. Ben teşekkür ederim. Çok çok dankeschön tabii ki.

0: που θα με βγάλεις το πρωί.
1: Ρούμινιν δεδίκη γιατί I lost everything but I have found myself. Ardından koca Yunus ne diyor? Bir avuç toprak, biraz da suyum ben. Neyimle övüneyim, işte buyum ben. Teşekkür ederim, sağ olun. Yarın görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
2: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
1: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
2: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
1: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
2: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papa Dimao'nda. Telefon 2532-111-064.
0: Sabahın enerjisi, günün keyfi Haşim'le başlıyor. Günün

0: gününüze Haşim'le renk katın. Denizden uzakta olabiliriz ama lezzetin tam kalbindeyiz.
1: Sakarkaya Köyü Lefkopetra'da açılan ve Şef Ünal sizi hayal gücüyle yoğrulmuş, tutkuyla hazırlamış.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
3: Tecrübe ise tecrübe, kalite ise kalite. Kalite ise kalite.
4: Kaporta ve otoboyacıları Yasin ve Turgay yılların tecrübesiyle hizmetinizde.
3: Kaporta ve otoboyacıları Yasin ve Turgay profesyonel kadrosuyla aracınızın tüm ihtiyaçlarında yanınızda.
4: Oto kaporta bakımı ve otoboyama.
3: Carbench kalibre sistemiyle şasi ayarı.
4: Hasar sonrası tüm sigorta şirketleri işbirliğiyle aracınızın ön camı değiştirme.
3: Oto tampon ve plastiklerinin yapıştırılması tamiri.
4: Bölgesel boyama parlatma.
3: Oto farlarının boya ve parlatılması.
4: Teknolojinin son ürünü aeroteknikle oto boyama işlerinizde titiz işçilik anlayışıyla Yasin ve Turgay bir numara.
3: Üstelik aracınızın rengi %80 eski renginden daha canlı, daha parlak.
4: Kaporta ve otoboyacıları Yasin'le Turgay. Aracınızın doktoru.
3: Adres Ksantik Havala Yolu, Şeker Fabrikası'ndan sonra 50 metre ileride sağda.
4: Telefon 6947-809-896 ve 6947-708-506.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
2: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
1: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
2: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
1: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
2: Kalitesi net. Çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papa Dimao'nda. Telefon 2532-111-064.
0: Macera seni çağırıyor. Spor giyimden dağcılığa, avcılıktan outdoor ekipmanlara kadar aradığın her şey Everest'te. Columbia, North Face, New Balance, Salomon ve Fjällräven gibi dünyanın en güçlü markalarının resmi satıcısı Everest, erkek, kadın ve çocuklar için zengin seçenekler sunuyor. Üstelik tüm ürünler daima süper indirimli fiyatlarla ve %100 orijinal. Yurt dışından

0: Kral FM 100 reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν.
2: Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
1: Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
4: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
5: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
4: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
5: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
4: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
5: Kalitesi net. Çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532-111-064.
0: Sabahın enerjisi, günün keyfi Haşim'le başlıyor.

son vapurda ayrıldı limandan. Son tren içimi çizip de geçti. Bir bir ışıkları söndü odaların. Kapılar gözlerini uykulara kapadı. Yârim,

dudaklarının alevi, son bestemin hecesi yandığım tenin olsun. Sensiz hasret gecelerim, biliyorsun huzurumsun.

0: aşkımsın, sevdiğimsin.
1: Yıllar hain, günler solgun, içimde kopan fırtına artık durgun. Gidişinin sessizliği, neden yoksun? Dön gel artık,

kaderimsin, tek aşkımsın, sevdiğimsin. Yıllar hain, günler solgun, içimde kopan fırtına artık durgun. Gidişinin sessizliği, neden yoksun? Dön gel artık.